dünya yani kainat üzerinde gözlemler yapması, bunlardan bir takım veriler elde etmesi, bu verileri akılla değerlendirip az bir düşünme ve tefekkürle de olsa Allah'ın varlığına ulaşması esasına dayanır. Sufilerse bilgiye ulaşma vasıtaları, dolayısıyla Allah'ın varlığını benimseme alanında farklı bir anlayışa sahiptirler. Sufiler, diğer dini hakikatler gibi Allah'ın varlığının da akıl yürütme ve deliller ortaya koyma suretiyle idrak edilemeyecek kadar ince ve gizli olduğu kanaatindedirler. Allah'ın varlığına yönelik delil üretirken dayandığımız duyuların sunduğu bilgiler yanıltıcı olabilmektedir. Mesela şaşı olan bir insan, tek olan bir varlığı iki olarak görebilmekte, uzaktaki bir dağ insana kendisinden daha küçükmüş gibi görünebilmektedir. İnsan aklı ise belli bir alanda belli varlıklar ve bunların belli özellikleri hakkında bilgi üretmektedir. Duyu organlarıyla algılanamayan gayb alemi hakkında akıl da bize bir şey söylemez. Allah Teala gayb alemine ait bir varlık olduğundan akıl yoluyla bilinemez. Sufilere göre iman alanına dair bütün gerçekler gibi Allah'ın varlığı hakkındaki bilgi de herhangi bir delil üzerinde düşünmeye, ona bir yol aramaya gerek kalmaksızın Cenab-ı Hak tarafından insana bahşedilir. Onlar bu bilgiye keşif adını verir. Sufi anlayış açısından bu tür bilgilere ulaşmanın birinci adımı samimiyetle amel ve ibadete yönelmek, ibadetleri eksiksiz biçimde ve elden geldiğince yerine getirmektir. Bundan sonra nefis mücadelesi ve dünyevi bağlardan olabildiğince kurtulma gayreti gelir. Belki de yıllara yayılacak uzun bir süreci ifade eden bu işleme, kalbi arındırma, iç dünyayı temizleme anlamında tezkiye veya tasfiye denilir. Bunun neticesinde tam anlamıyla Allah'a yönelip onun dışında kalan her şeyle bağlantı koparıldığında kalp saf ve berrak hale gelecek, Allah Teala da sufinin bu gayreti neticesinde kendi varlığına dair kesin bilgiyi onun kalbine yerleştirecektir. Sufiler bu durumu şöyle bir temsili hikayeyle açıklıyorlar. Padişah, aralarında rekabet halinde olan Rum ve Çinli sanatkarlara bir salonun karşılıklı iki duvarını süsleme görevini verir. Sanatkarların birbirinden kopya çekmemesi için de salonu bir perde ile ortadan ikiye ayırır. Çinliler aylarca çalışır. Kendi duvarlarını alabildiğine güzel dekorlar ve motiflerle süslerler. Rumlarsa süsleme yapmak yerine durmadan karşı duvarı temizler, cilalayıp parlatırlar. Verilen süre bitince padişah gelir perdeyi kaldırtır. Tabii olarak Çinlilerin yaptırdığı resim ve süslemeler karşı duvara aynen yansır. Hatta desenler karşı duvar en iyi biçimde cilalandığı için orada daha göz alıcı görünür. Bu örnekte Çinliler akıl ve aklın ürettiği deliller aracılığıyla Allah'ın varlığına ulaşmaya çalışan insanları, Rumlarsa tasfiye, tezkiye ehli olan sufileri temsil etmektedir. Onlara göre kalp, kirden, pastan, Allah'tan başka her şeyden arındırıldığı takdirde en başta Allah'ın varlığı olmak üzere dini, ahlaki, manevi ve ilahi hakikatler kendiliğinden oraya yansıyacak, açık ve net biçimde görülecektir. Bazı insanların sufilerin ifade ettikleri gibi farklı bir hissediş biçimine, içe yönelik tecrübelere sahip olmaları mümkündür. Mesela bir sanatçı tabiatı diğer insanlardan farklı bir hassasiyetle gözlemleyebilir, kendi iç dünyasında ve hayal aleminde sıradan insanların gördüğü ağaç, ırmak, taş ve benzeri şeyler hakkında daha derin duyuşlara sahip olabilir. Aynı bunun gibi Allah'ın varlığı konusunda da bazı kişisel ve içsel tecrübeler yaşanabilir. Bunlar yaşayan kimseyi bu konuda tatmin etmek için yeterli olabilir. Ancak bunlar sadece bir kişisel tecrübeden ibarettir. Kur'an'ın da ısrarla üzerinde durduğu, duyular ve akılla Allah'ın varlığını idrake ulaştıran deliller herkese hitap eder. Ayrıca deruni tecrübe sadece kişiyi bağlar. Mahiyeti itibariyle kelimelere dökülüp diğer insanlara aktarılması mümkün değildir. Bundan başka herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilecek bir yöntem olmadığı da açıktır.
bu tür deruni tecrübeler, o tecrübeyi yaşayacak hazırlık safhalarını gerçekleştirmeyi başarabilen kimseler için iman hayatının güçlenmesi, ruhun Allah'a yücelmesi yönünde bazı faydalar sağlayabilir. Ancak keşfin yaygın olarak kullanılamayacağını, Allah'ın varlığının bilgisine ulaşma noktasında Kur'an'ın benimsediği yolun düşünme ve incelemeye davetten ibaret olduğunu, dolayısıyla bunun terkinin Kur'an yöntemini göz ardı etmek anlamına geleceğini unutmamak gerekir. Sevgili radyo dostları, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda Allah'a İman adlı eserimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Diğer programda bahsedeceğimiz konuysa Allah'ın isimleri, Esma-i Hüsna. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.

Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

ber, ya ber. Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum.

kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver. Gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Baş
başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar gelmiyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Mûni, ya Mûni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen

sana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur, sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren surur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki, ne zaman lezzet alsam tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara

nimetin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

Susmalı bazen insan. Duymak için susmak gerek çünkü. Dinlemeli doğanın bize anlattıklarını. Farkına varmalı verdiği zararın. Değerini bilmeli ve duyarlı olmalı çevresine. Çünkü doğa ayna tutar insana. Ne verirsen onu yansıtır. Sevgi verirsen huzur, hoyratlık gösterirsen sessizlik ve yıkım. Betül Güngör'ün hazırladığı, Ahmet İshak Mete'nin sunduğu çevre sorunlarının ve doğanın konu edileceği Yeryüzü Günlüğü, Cumartesi ve Pazar günleri saat 18.30'da Diyanet Radyo'da. Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra.

0: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Alkol bağımlılığını konuşuyoruz. Bu programda alkol bağımlılığı ile ilgili ne yapmalıyız, neleri hiç yapmamalıyız, onları kısaca hatırlatmak istiyorum size. Evet, her tür bağımlılıkta irademizi yönetebiliyor olmamız önemli. Ancak bağımlı kişi kendi iradesini yönetme konusunda çok büyük sorunlarla karşı karşıya olduğu için çevresel desteğe ihtiyacı var. Uzman desteği konuyla ilgili son derece önemli. Bu konuda çalışan birimlerimiz var. Gerek kamusal, gerek özel sektör destekleri önemli bir kısmı ücretsiz olarak vatandaşlarımıza sunuluyor. Ancak bu tıbbi desteğin yanında sosyal destek de aynı şekilde önemli. Özellikle manevi açıdan kişinin yeniden güçlenmesine ve iyileşmesine imkan verecek bir kapı, bir pencere açmak zorundayız. Dolayısıyla bağımlı kişinin hayata tutunması sosyal çevre desteğiyle mümkün. Yakın çevre, uzak çevre, iş, eğitim, hangi ortamda ise ve hangi ortamın bireyleri bunun farkında ise bağımlı kişiye mutlaka sürekli ve sürdürülebilir bir destek oluşturmak durumunda. Aziz dinleyenlerim, öncelikle bağımlı kişinin davranışlarının sonuçlarını görmesine yardımcı olmak durumundayız. Eğer ailede herhangi bir aile üyemiz böyle bir bağımlılık öyküsü geliştirdiyse, ona öncelikle destek olması gereken aile üyeleri, aile bireyleri elbette. Ve burada bilinçlenme, yani ailenin bağımlılık konusundaki farkındalık düzeyinin artırılması, aynı şekilde konuyla ilgili bilgilendirilmesi son derece önemli. Aile danışmanlığı, aile desteği, aile kültürü içerisinde bağımlılık öyküsünün yeniden tersine çevrilmesi için son derece önemli bir başlangıç noktası oluşturuyor. Aile yılındayız, aile bizim her şeyimiz, bel kemiğimiz, omurgamız, temel taşımız, kilit taşımız, bunu hep söylüyoruz. Ancak hakikaten aile bireyleri bunun farkına varmalı. Bakın, insanın vatanı ailesi, ailede mutlu oluyor, ailede acılarını, sevinçlerini paylaşıyor, ailede ruh sağlığını iyileştiriyor, ailede hayata tutunuyor ve ailede kalarak, aile olarak ve aileyi bir şekilde ayakta tutarak toplumlar güçlü olmaya devam ediyor. O yüzden lütfen ailede eğer bağımlılık öyküsü gelişen bir birey varsa ona yakın destek olalım, burada uzman desteği alalım ve biz de sevgimizi, ilgimizi, yakınlığımızı ve onun için gerçekten onu sevdiğimiz ve ona saygı duyduğumuz için gayret ettiğimizi bütün davranışlarımızla ortaya koymaya çalışalım. Aziz dinleyenlerim, alkol probleminin bir hastalık olduğunu asla unutmamalıyız. Ve bu hastalıktan yeniden sağlığa kavuşmanın bir değişim süreci gerektirdiğini ve zaman alacağını da asla zihnimizden, bilincimizden uzaklaştırmamalıyız. Bağımlı kişiyle doğru iletişim kurma biçimimiz bir öğrenen ve öğreten ilişkisinden öte sabırlı bir değişim sürecini gerektiriyor. Bunu asla unutmayalım. Evet, bağımlılık tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak burada son derece önemli. Bağımlıya onlardan fırsat buldukça ve o istedikçe bahsetmemiz gerekiyor. Tabii burada istemediği zamanlarda ve istemediği ortamlarda ve bilinç dışı bir tekrar sürecini sürekli işleterek bağımlıya bir takım telkinlerle yaklaşmak bazen bağımlılığı pekiştirebilir. Burada işte uzman desteği son derece önemli. Tedavi sürecinde bir merkeze gitme konusunda ona eşlik edebileceğimizi vurgulayarak da onu motive edebiliriz. Çünkü bağımlı kişiler iradelerini yönetmekte zorlandıkları için bizim onların iradelerini yönlendirecek çabalarımız son derece belirleyici. Bu çabanın ikna edici bir çaba olması ve zamana yayılması, sabırla hareket edilmesi son derece önemli. Aziz dinleyenlerim, peki ne yapmamalıyız? Yani bağımlı kişilerle onlara destek olurken mücadelelerine katkıda bulunmak için ne yapmamalıyız, nelerden kaçınmalıyız derseniz, öncelikle nefret, düşmanlık, kötü söz söyleme, kınama, ahlak dersi verme gibi yaklaşımlardan kesinlikle uzak durmalıyız. Ve kişiye yardım etmeye çalıştığımızı mutlaka hissettirmeliyiz. Bakın, bu farkındalık çok önemli. Çünkü evet, kötü bir alışkanlık, evet çok zarar görüyor, evet onun iyiliğini istiyoruz. Ancak burada beden dilimizle, sözlerimizle onu incitmeye hakkımız yok. Asla ona karşı kendini kötü hissettirecek, ahlak dersi verdiğimizi düşündürecek tarzda bir yaklaşım ortaya koymamalıyız. Bu çoğu zaman beraberinde nefreti, bizden uzaklaşmayı ve bizim ona telkin ettiğimiz onun iyiliğine olan meselelerle ilgili arasına mesafe koymayı beraberinde getirecektir. Ve tabii ki gizlilikte bağımlılık devam ediyor ve artması mümkün. O yüzden saklamak, çevreye belli etmemeye çalışmak sorunun çözümüne değil, daha da derinleşmesine neden olacaktır. Aman kimse duymasın, komşularım duymasın, arkadaşlarım duymasın, meslektaşlarım duymasın diye hareket ettiğimizde yakınımıza iyilik etmiş olmuyoruz. Aksine gizleyerek onun bu konudaki gizemini, onun bu konudaki aslında derinleşen bağımlılığını daha da bağımlı kılacak bir sürece dahil etmiş oluyoruz onu ve kendimizi. Bu yüzden mutlaka farkındalığımızı önce kendimize, sonra çevremize ve sonra da bütün bir topluma yaymalıyız. Ve kişinin sosyal desteğini, çevresel desteğini olabildiğince güçlendirecek adımları bizler atmalıyız. Çünkü bağımlı kişi durumun farkında olmadığı için ya da farkında olduğu halde kendi iradesini yönetecek bir güce sahip olmadığı için bu tür desteklere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacaktır. Aziz dinleyenlerim, bağımlılıktan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Bağlılıklarımızı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Ancak bazen bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek bu tür öykülerle karşı karşıya kalıyoruz. Kendi ailemizde olmayabilir, yakın çevremizde de olmayabilir. Ancak bağımlılık hikayesi, öyküsü olan insanların sayısının her geçen gün arttığını unutmayalım. Ve bu konuda hepimizin bir vatandaş olarak sorumlu olduğumuzu ve kamusal politikalara, bu konuda sosyal politika geliştirenlere ve uygulayanlara elimizden gelen desteği vermekle yükümlü olduğumuzu her geçen gün daha çok fark edelim. Özellikle belli günlerde bağımlıları hatırlamayalım. Onlar hayatımızın çok önemli bir parçası olsun ve onları yeniden normal hayata, sosyal ilişkilere taşımak için el birliğiyle, iş birliğiyle, gönül birliğiyle çalışalım, gayret edelim. Bu konuda hepimiz birer mümin olarak sorumluyuz, birer vatandaş olarak sorumluyuz ve insan olarak sorumluyuz. Bunu asla unutmayalım. Evet, bağımlılıklarımızdan uzaklaştığımız, bağlılıklarımıza her geçen gün daha da yaklaştığımız huzurlu ve mutlu bir gelecek diliyorum hepinize. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Peygamber Efendimiz sahabelerinden Sa'd bin Ebu Vakkas'ı abdest alırken gördü. Ve abdest aldığı sırada suyu fazla kullandığını görünce ona, "Bu ne israf?" dedi. Sa'd ise, "Abdeste israf olur mu?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz, "Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmezsin.

edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 30 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 13 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 17 Mayıs 1442. Tarihte bugün. Kurban Bayramı 4. gün. Teşrik tekbirleri bugün ikindi namazıyla bitiyor. Arka sayfa. Günün konusu. İnfak ve paylaşma bilinci. İslam, bireyin dünya ve ahiret saadetini hedeflerken toplumsal huzur ve düzeni de gözetir. Müslüman yalnızca kendisini değil, ailesini ve toplumunu da düşünmekle sorumludur. Kur'an-ı Kerim, birlik içinde hareket etmeyi ve yakınlardan başlayarak paylaşmayı emreder. Harcayacağınız mal, ana, baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Bakara Suresi 215. Ayet. Ensar ve muhacir dayanışması ise müminlerin gerektiğinde lokmalarını dahi paylaşmalarının en güzel örneklerindendir. Yardımlaşma ve dayanışma İslam ahlakının temel taşlarındandır. Zekat, sadaka ve hayır işleri toplumun kaynaşmasını ve kardeşlik ruhunun güçlenmesini sağlar. İslam, malın Allah'ın emaneti olduğunu hatırlatarak paylaşımı gösterişten uzak, yalnızca Allah rızası için yapmayı teşvik eder. Yardım ederken verilenin kalitesi ve muhtaç kişinin onuru gözetilmelidir. Bu bilinç, müminlerin birbirlerine olan sevgisini ve toplumsal aidiyet duygusunu pekiştirir.

0: Bir hadis. Kendini doyurmak için harcadığın senin için sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin şey senin için sadakadır. Eşine yedirdiğin şey senin için sadakadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım

zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

Merhaba Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Alp Arslan. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa başta sağlık, barış, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyor. İslam aleminin bayramını canı gönülden kutluyorum. Efendim, trafik kazalarının yaşanmadığı, dargınların barıştığı, büyüklerin ziyaret edildiği, gönüllerin hoş edildiği nice bayramlara sevgi, saygı ve hürmetlerimle. Hayırlı bayramlar.

Kur'an'ın temel konuları. Çok değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj daha sizlere aktaracağız. 12. cüzdeyiz. Peygamberler gibi insanlar tevhid, risalet ve ahiret inancına davet edilmeli, hayatın tüm zorluklarına karşı da sabredilmeli, dirençli olunmalıdır. 12. cüzde Hud suresinin 1. sayfası dışındaki tamamı ve Yusuf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr sureleri aslında Elif, Lam, Ra ile başlayan sureler serisidir. Bununla belki de bu 5 surenin konu bütünlüğüne, birliğine dikkat çekilmekte ve dikkatli okunması gerektiği mesajı verilmektedir. Evet, 3 mesaja geçecek olursak, bu mesajın ilki peygamberlerin mücadelesi. Peygamberler tevhid, risalet ve ahiretle ilgili bilgi verirler. Hud suresinin girişinde tebliğ edilmesi emredilen tevhid, risalet ve ahiretle ilgili konular aktarılır. Bu girişten sonra önceki ümmetlere gönderilen peygamberlerin tebliğ sırasında yaşadığı olaylar anlatılmaya devam etmektedir. Orada peygamberlerin kavmiyle ilk iletişimleri, tebliğleri ve kavimlerinin tepkileri anlatılırken, bu surede ise olayların devamında tebliği reddeden ve peygamberlere savaş açan o kavimlerin helakı açıklanmaktadır. Hazreti Nuh ve kibirli kavminin helak oluşu, Hazreti Hud ve hilekar kavminin helak oluşu, Hazreti Salih ve zalim kavminin helakı, Hazreti Lut ve ahlaksız kavminin helakı, Hazreti Şuayb ve sahtekar kavminin helakı, Hazreti Musa ve kendisini putlaştıran zalim Firavun'la mücadelesi ve zalimlerin sonu anlatılmakta, kesinlikle zalimlere meyletmeyin emri ve Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir hatırlatmasıyla sure sona ermekte, Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenmektedir. 12. cüzün ikinci mesajı hayatın zorluklarından bahseder. Sabretmek gerekir. Bu cüzde Yusuf suresinin ilk kısmı da bulunmaktadır. Yusuf suresinde sadece Yusuf peygamberin hayatı baştan sona anlatılmakta, başka bir yerde Hazreti Yusuf'la ilgili bir bilgi verilmemektedir. Sure, Hazreti Yusuf'un gördüğü bir rüyayla başlar. Bu rüyayla babası Yakup peygamberin küçük Yusuf'a sevgisi daha da artar. Bunu kıskanan kardeşleri küçük Yusuf'tan kurtulmak isterler ve onu bir kuyuya atarlar. Oraya su ihtiyaçları için uğrayan kervandaki kişiler kovalarını sarkıtınca onu bulup kurtarırlar. Ancak Mısır'a götürüp orada köle olarak satarlar. 12. cüzün 3. mesajındayız. Suçsuz olanlar kurtulur. Hazreti Yusuf'u satın alan kişi Mısır'ın üst seviyede yöneticisi olan bir azizdir. Eşiyle birlikte Yusuf'u büyütürler. Ancak Yusuf güzel bir genç olunca azizin hanımı tarafından rahatsız edilir ve kadının yararlanma isteği etrafta duyulunca o dönemdeki skandalı önlemek için suçsuz olduğu halde Hazreti Yusuf'u hapse atarlar. Çünkü sonuçta o ellerindeki bir köledir ve hiçbir kıymeti yoktur. Hapiste Hazreti Yusuf iki kişiyle tanışır. Bir gün o ikisi bu temiz gence gördükleri ilginç rüyalarını anlatırlar. Hazreti Yusuf rüyalarını tabir etmeden önce onlara tevhid inancını anlatır. İslam'ı tebliğ eder. Sonra bu rüyayı o iki kişiden birisinin hapisten kurtulup kralın yakın adamı olacağı, diğerinin ise asılıp idam edileceği şeklinde tabir eder ve yorumlar. Daha sonra olaylar bu şekilde gelişir. Kurtulan kişi kralın yakın adamı olur ve Hazreti Yusuf'u unutur. Yıllar sonra kralın gördüğü bir rüyayı kimse tabir edemeyince o kişinin aklına zindandaki Hazreti Yusuf gelir ve onu çıkartırlar.
Hazreti Yusuf bu rüyayı ileride gelecek ve 7 yıl sürecek büyük bir kıtlıkla tabir eder. O kıtlığa hazırlık yapılması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Hazreti Yusuf, kral tarafından Mısır'ın ekonomisiyle ilgili görevlendirilir ve büyük hazırlıklar başlar. Bu dönemde Aziz'in karısı da vicdan azabından dolayı Yusuf'un suçsuz ve temiz olduğunu itiraf eder. Bugün 12. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 13. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On ikinci cüz.

edilmiştir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya, sen ancak bir uyarıcısın, Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da, siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse bilin ki, Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun zinetini istiyorsa, orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yerse cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah hakkında yalan yanlış şeyler uydurandan daha zalim kim vardır? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine asılsız şeyler isnat edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar hakikati ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimseyle gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi, Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum dedi. Kavminin ileri gelen inkarcıları, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz dediler. Nuh şöyle dedi, ey kavmim, bir de şöyle düşünün, ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız, siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Ey kavmim, buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar imanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim, onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum.

Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle tartıştın ve bizimle çok fazla mücadele ettin. Eğer doğrulardansan, bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Nuh dedi ki, onu size ancak Allah dilerse getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa bunu o kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken, kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. De ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden hayvandan birer çiftle, daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin, yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, hadi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma, diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır, derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Sonra, ey toprak, suyunu yut, ey gök, sen de tut, denildi. Su çekildi, hüküm yerini buldu. Gemi, Cudi'nin üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme, denildi. Nuh, Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin, dedi. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İleride bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Ey Peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret! Çünkü iyi son, günahtan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece uydurmaktasınız. Ey kavmim, bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin ki, üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın günahkarlar olup Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. İlahlarımızdan

başka bir şey yapmıyorlar. Biz onların hak ettiklerini elbette eksiksiz olarak vereceğiz. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret, Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki toplumlar içinde yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek birikimli kimseler bulunsaydı ya, onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kesim bunu yaptı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın peşine düşüp günahkar oldular. Rabbin halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir. Rabbin dileseydi insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Rabbinin esirgedikleri müstesna zaten o insanları buna uygun yaratmıştır. Böylece Rabbinin andolsun ki cehennemi hem insanlar hem cinlerle dolduracağım sözü yerini bulmuş oldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlar da sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, "Babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm." Babası, "Yavrucuğum," dedi, "rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, "Yusuf'la öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek iyi kimseler olursunuz." Onlardan biri, "Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır," dedi. Dediler ki, "Ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz." Babaları, "Doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum," dedi.

Dediler ki, biz böylesine kalabalıkken onu kurt yerse, o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kör kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Onlar farkında değilken biz de Yusuf'a vahyettik ki, onlara bu yaptıklarını elbet bir gün anlatacaksın. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş ama doğru söylemiş olsak da sen bize inanmazsın dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında kendisine sığınılacak olansa ancak Allah'tır dedi. Derken bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler. Adam kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan çocuğu diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu. Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı adam karısına, ona değer ver güzel bak. Umarım ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık. Ve bunu rüyada görülen olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onunla birlikte olmak istedi. Kapıları iyice kapattı ve hadi gel dedi. O da haşa, Allah'a sığınırım. Kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz dedi. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadını arzulardı. Böylece onu kötülükten ve ahlaksız bir iş yapmaktan uzak tutmak istedik. Şüphesiz o samimi kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının önünde kocasıyla karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki, "Senin ailene kötülük etmeye kalkışanın cezası ancak zindana atılmak veya ağır fiziksel cezaya çarptırılmak olmalıdır." Yusuf, "Asıl kendisi benimle birlikte olmak istedi," dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bilirkişilik yaptı. "Eğer adamın gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir, adam yalancıdır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir, adam doğru söylemektedir." Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce şöyle dedi. "Anlaşılıyor ki bu iş siz kadınların bir entrikasıdır. Sizin entrikanız çok tehlikelidir. Yusuf, sen bunu olmamış say. Kadına, sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun." Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı hizmetindeki gençle birlikte olmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası kalbine işlemiş. "Biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz," dediler. Aziz'in karısı kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi. Yaslanmaları için yastıklar hazırladı ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf'a "Karşılarına çık," dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve "Aman Allah'ım, bu bir beşer değil, bu ancak seçkin bir melektir," dediler. Kadın dedi ki, "İşte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla birlikte olmak istedim, fakat o iffetini korudu. Andolsun eğer kendisinden istediğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır." Yusuf, "Rabbim, zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan korkarım ki onlara meyleder ve cahillerden olurum," dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz o her şeyi işitir, pek iyi

bilir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmak yetkililerce gerekli ve uygun görüldü. Onunla birlikte zindana iki genç daha girdi. Onlardan biri, "Ben rüyada şarap yaptığımı gördüm," dedi. Diğeri de, "Ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm. Kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen biri olarak görüyoruz," dedi. Yusuf şöyle cevap verdi. "Size erzak olarak verilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan, ahireti de inkar eden bir kavmin, Mısırlıların dininden uzak durdum. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey hapishane arkadaşlarım, çeşit çeşit ilahlar mı, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı inanıp bağlanmak için daha iyi? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek. Yorumunu sorduğunuz rüyalardaki durum bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağına inandığı kişiye, "Efendinin yanında benden bahset," dedi. Fakat şeytan ona, efendisine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, "Rüyamda 7 arık ineğin 7 semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer rüya yorumluyorsanız bu rüyamı da bana yorumlayın." Adamlar, "Bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşleri yorumlamayı bilmeyiz," dediler. O iki kişiden hapisten kurtulup bunca zaman geçtikten sonra Yusuf'un tembihini hatırlayan genç, "Ben size bu rüyanın yorumunu bildireceğim, beni hemen gönderin," dedi. Zindana gelerek, "Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, rüyada görülen 7 arık ineğin yediği 7 semiz inekle 7 yeşil bir o kadar da kuru başak hakkında bize yorum yap. Umarım ki bu bilgiyle insanlara dönerim ve umarım onlar da belki ne yapacaklarını bilirler," dedi. Yusuf şöyle dedi, "Her zaman yaptığınız gibi 7 sene ekin ekeceksiniz. Sonra yemek için ayıracağınızdan ibaret olan az bir miktar hariç, hasat ettiğiniz ürünü başağındayken bırakın, böyle saklayın. Sonra bunun ardından 7 kıtlık yılı gelecek ve o yıllar saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç biriktirdiklerinizi yiyip bitirecektir. Sonra bunun ardından bir yıl daha gelecek. Artık o yıl insanlar ilahi yardıma mazhar olacaklar ve o yılda sıkma besinler üretecekler. Kral, onu bana getirin," dedi. Elçi Yusuf'a geldiğinde Yusuf, "Efendine dön de sor ona. Ellerini kesen o kadınların zoru neydi? Şüphesiz Rabbim onların hilesini çok iyi bilir," dedi. Kral kadınlara, "Yusuf'u elde etmek istediğinizde beklentiniz ne oldu?" diye sordu. Kadınlar, "Haşa, Allah için biz ondan hiçbir eğrilik görmedik," dediler. Aziz'in karısı da, "Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir," dedi. Yusuf dedi ki, "Bu Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi. Azim olan Allah doğru söyledi."

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Günün duası.
1: Efendimizin ümmeti için ettiği dualardan biri şöyleydi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır, bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.

hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 30 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 13 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 17 Mayıs 1442. Tarihte bugün. Kurban Bayramı 4. gün. Teşrik tekbirleri bugün ikindi namazıyla bitiyor. Arka sayfa. Günün konusu. İnfak ve paylaşma bilinci. İslam, bireyin dünya ve ahiret saadetini hedeflerken toplumsal huzur ve düzeni de gözetir. Müslüman yalnızca kendisini değil, ailesini ve toplumunu da düşünmekle sorumludur. Kur'an-ı Kerim, birlik içinde hareket etmeyi ve yakınlardan başlayarak paylaşmayı emreder. Harcayacağınız mal, ana, baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Bakara Suresi 215. Ayet. Ensar ve muhacir dayanışması ise müminlerin gerektiğinde lokmalarını dahi paylaşmalarının en güzel örneklerindendir. Yardımlaşma ve dayanışma İslam ahlakının temel taşlarındandır. Zekat, sadaka ve hayır işleri toplumun kaynaşmasını ve kardeşlik ruhunun güçlenmesini sağlar. İslam, malın Allah'ın emaneti olduğunu hatırlatarak paylaşımı gösterişten uzak, yalnızca Allah rızası için yapmayı teşvik eder. Yardım ederken verilenin kalitesi ve muhtaç kişinin onuru gözetilmelidir. Bu bilinç, müminlerin birbirlerine olan sevgisini ve toplumsal aidiyet duygusunu pekiştirir.

0: Bir hadis. Kendini doyurmak için harcadığın senin için sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin şey senin için sadakadır. Eşine yedirdiğin şey senin için sadakadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Ben Ender Doğan. Sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri, mübarek Kurban Bayramınızı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bu güzel günlerin ülkemiz, milletimiz ve bütün dünya Müslümanları için huzur, esenlik ve afiyete vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum efendim.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü Hal.
0: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. Malikül Mülk. Mülkün ebedi ve gerçek sahibi, varlıklar üzerinde hüküm ve tasarruf hakkı olan yegane yaratıcı. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığı temizleyip yenileyen Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Güç yetirmek, hakimiyet kurmak, sahip olmak, tasarrufta bulunmak anlamındaki mülk kelimesinin elinin altında olanın sahibi ve tasarruf hakkı bulunan anlamındaki malik kelimesiyle birleşmesiyle oluşan Malikül Mülk esması, varlıklar üzerinde gerçek ve tam hüküm sahibi anlamına gelir. Allah'ın Malikül Mülk oluşu, göklerde ve yerde ve ikisinin arasında var olan bildiğimiz bilmediğimiz bütün varlıkların hem varlıklarının devamlılığını sağlamasıyla, rızıklandırmasıyla, hem hayatlarını ve ölümlerini takdir etmesiyle, hem de yaşayacaklarını belirlemesiyle tecelli eder. Yani bizim bir varlığa sahip olmamızla aynı değildir. Müthiş bir incelik vardır. Allah hem üzerimizde hüküm sahibidir, hem de bizi kendi kararlarımızı verirken serbest bırakır. Bir varlığı yarattığında onu asla başıboş bırakmaz. Varlığının devamlılığını üstlenir. Mülkünden ikram eder. Peki Allah'ın benim malikim oluşu, mülkün maliki oluşu benim hayatıma nasıl yansır? Ben bu resmin neresindeyim? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İnsanın içinde her zaman sonsuzluk isteği olmuştur. Hiç ölmemeyi diler mesela. Sonsuz hüküm sahibi olmayı, malının hiç bitmemesini.

ve bu yüzden çatışır kendiyle. İnsanlık geçmişi bu çatışmalarının kurbanı olmuş kimselerin hikayeleriyle doludur. Ama yine de her seferinde denemeye kalkışır. Sanki ilk kez kendisi böyle bir duyguyla boğuşuyormuş yahut başarabilirmiş gibi. İnsanın belki de en büyük farkındalığı bu çatışma sırasında oluşur. Sınırlı olduğunu fark ettiğinde. Peki ben sınırlıysam sınırsız olan biri olmalı. Kim? İşte Allah'ın gücünü de bu noktada fark ederiz. Kendi sınırlılığımızla boğuşurken anlarız gerçek hüküm sahibinin kim olduğunu. O hüküm, bu yerler, bu gökler arasındakiler bizim olsa neler neler yapmazdık ki. Bir düşünsene sevgili dinleyici. Üzerinde kimsenin baskısı olmadan her şey senin olsa, dilediğine dilediğini yaptırabileceğini bilsen neler yapardın? Şimdi düşün. Allah bütün bu güce sahip. Dilediğini yüceltir, dilediğini alaşağı eder. Dilediğine dilediğini verir, dilediğini yaşatır, dilediğini öldürür. Ama hepsini bir nizamla yapıyor. Hiçbirini birinin önüne geçirmeden, zamana yayarak, dünyaya bir düzen vererek hükmünü uyguluyor. Hatta bizim ölse dediklerimizi yaşatıyor, daha uzun yaşamasını dilediklerimizi bizden ayırıyor. Biz anlayamazken o biliyor, her bir olayın önünü, arkasını, geçmişini, geleceğini, neye etki edeceğini, hangi düğümün nerede atılacağını, nerede çözüleceğini. Nasıl oluyor bütün bunlar? Hep diyoruz, Allah'ı muhteşem yapan yalnızca sonsuz gücünün ve hükmünün olması değildir. Aynı zamanda o güce hükmedebilmesidir. Bizde olsa peşine takılıp kendimizi kaybedeceğimiz o güç Allah'ta var. Ama Allah gücüne de hakim, gücün kendisine hükmetmesine izin vermiyor. İşte incelik burada. Rabbimiz bizi incelikleri fark edebilen kullarından eylesin. Allah'ın en muhteşem ikramlarından biridir insana mülkünden ikram etmesi. İnsanın sahip olduğu her şey ve hatta varlığının kendisi dahi Allah'ın ikramıdır. İnsanı var etmiş, varlığını devam ettiriyor. Devam eden bu varlıkla birlikte ona sevdiklerini, sağlığını, ihtiyacı olanı ve daha fazlasını vermeye devam ediyor. Allah durmadan, devamlı verirken kulundan buna karşılık ne bekliyor? Sadece farkındalık. Müminin farkı farkındalığıdır. Allah kulundan fark etmesini ister. Her verilenin kendisi tarafından verildiğini, bir emanet olduğunu, minnettarlık duyması gerektiğini, bir gün biteceğini, harcarken nereye nasıl harcayacağını, kıymetini fark etmesini ister. İnsan fark ederse bağ kurar, bağ kurarsa Rabbini bilir. Allah'ı bilmenin alameti sevmektir. Sevmenin alameti ise hiçbir şeyi ona tercih etmemektir. Allah, insanın tercihlerinde birinci sırada olmayı diler. Şimdi soralım kendimize, bizim tercihlerimiz nasıl? Kime göre şekilleniyor? Tercih yaparken Rabbim ne der? Rabbim bundan razı olur mu diye düşünüyor muyuz? Düşünüyorsak uygulayabiliyor muyuz? Çoğu zaman nefsimize kapılıp gidiyoruz değil mi? Çok zor. İnsanın her tercihinde Rabbinin rızasını tercih edebilmesi ne kadar zor. Ama işte Rabbin de bizden istediği bu. Sevgimizi ispat etmemiz, gerçekten Rabbimizi seviyor muyuz? Seviyorsak zorlayabiliriz. Her seferinde başaramasak da bırakmayız, niyet ederiz. Kalbimizi sağlam tutarız. İnşallah Rabbimiz de orta yolu buldurur, bizi itidalli kullarından eyler. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim Rabbim mülkün malikidir. Her şeyi onunken bana mülkünden borç verendir. O halde benim bu borcun farkına varmam gerek. Bana borç verileni yeniden Rabbime sunabilecek kadar güçlüyüm.

güçlü olmam gerek. Bana verilmiş şu bedende her organın bir faydası var. Kalbimin faydası da hikmet ve bilgi olmalı. Bu yüzden eşyanın hakikatini bilmeyi dilemeliyim Rabbimden. Allah'tan başka her şeyin bir yaratılmış varlık, eşya olduğunu fark etmeli. O eşyanın yerini bulmalıyım. Hayatımdaki her şeyi yerli yerine koymalıyım. Hiçbir şey olması gerektiği yerden daha yükseğe çıkmamalı, daha aşağıda kalmamalı. Eşyanın yaratılış sebebi ne? Mesela malın, paranın yeri ne? Neden bana verildi? Bu mal, mülk, para Allah'ın. Peki neden bana emanet etti? Nerede kullanmalıyım? Tamam, yiyeceğim, içeceğim, evladıma, aileme harcayacağım ama sonra? Nereye ait bu mülk? Nerede olmalı hayatımda? Rabbin huzuruna gittiğimde ne diyeceğim ben? Ey kulum, sana verdiğim mal mülkle ne yaptın dediğinde Rabbim, yedim içtim harcadım Allah'ım demem yetecek mi? Nerede yetimin hakkı, akrabanın hakkı, hayrın hakkı, sadakanın, ikramın nerede demeyecek mi Rabbim? Sana bunun için mi verdim derse ne cevap vereceğim? Benim durduğum yeri bilmem gerek. Bilmiyordum demek beni kurtarmayacak o gün. Hayatımdaki her eşyanın Allah ile bağını kurmalıyım ben. Varlığın sebebinin Rabbim olduğunu bilmeliyim. Nefsime ağır gelse de, zor gelse de düşünmeli ve her şeyi yerli yerine koyabilmeliyim. Dilerim ki Rabbimden bu niyetimi benden kabul eder ve bu işimi bana kolaylaştırır. Ben de kalbimde Rabbimi en başa koyarım. Onun sevgisini hiçbir şeye değişmeyecek kadar kavi bir imanla sadakatimi ispat ederim. Rabbim bütün niyetleri bilendir. Niyetimi de akıbetimi de hayır eylesin. Görünür ve görünmez alemlerin hükümranlığını elinde tutan, kudret ve azamet sahibi ya Malikül Mülk, İlahım da, Rabbim de, Malikim de, Melikim de sensin. Üzerimdeki hükmünü fark ettim, boyun eğdim. Sahip olduğum ne varsa hiçbirini senden daha çok sevmemeye azmettim. Azmim hürmetine kalbimi sevginle doldur, niyetimi hayır, akıbetimi hayır eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten

isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Her düşün içinde bir gerçek vardı insanlığın gördüğü. Gerçeğin içinde ise bir düş göz kırpıyordu her birimize. İnsan ararken kendini insanlığın içinde, durakları oluyordu elbet kendine yol gösteren. İmtihan dünyasında yeri belliydi insanın, gideceği yer belli. İlahi aşka meftun oldukça yükselişi belli. Her Adem'in elbet bir sınavı vardı ama bazıları imtihanlarıyla insanlığa yol gösterendi. Hazreti İbrahim de bir düş görmüştü içinde gerçeği saklayan ve yol göstermişti ümmeti Adem'e. Bir hakikati anlatmıştı bizlere. İnsan garip dünya yolculuğunda yalnız değildi. Hiçbir zaman en yalnız hissettiğinde dahi değildi. Gönlünü yokladığında hissettiği giderirdi yalnızlığını. Bayramlar en kalabalık yanımız, bayramlar bizlere lütuf. Bu lütfa erişmenin karşılığıysa bir vazgeçiş. Karanlık yanlarımızdan, nefsimizin arzularından vazgeçiş. Çünkü vazgeçişler vardı Adem olmanın mayasında. Bundandır ki kulluğun özü kimi zaman da vazgeçmek değil miydi? İbrahim Aleyhisselam'ın vazgeçişi gibi.

Her vazgeçiş teslimiyeti de getirirdi yanında. Şimdi bizler en hakiki teslimiyetimizle hak yolunda sırat-ı müstakim üzere olmanın sırrına, Allah adına kestiğimiz kurbanlarımızla da hakikat yolunda olmaya talibiz. Çünkü biliriz ki Allah niyetlerimize vakıf. Bundandır en samimi takvamız ulaşacaktır elbet ona. Bayrama ulaşmamızın şükrüyle. Kurban bayramımız mübarek olsun.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo, severken, sevinirken.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

107. Gün Süt Akrabalığı. Ayet-i Kerime Meali. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren anneleriniz, süt bacılarınız, eşlerinizin anneleri, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz, nikah ortadan kalktığında kızlarını almanızda size bir sakınca yoktur. Kendi sürbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşleri,

eşi birden almak da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Nisa suresi 23. ayet. Hadis-i şerif. Bir gün Peygamber Efendimiz eşi Hazreti Ayşe'nin odasında oturuyordu. Ayşe validemiz Hazreti Hafsa'nın odasına girmek için izin isteyen bir adamın sesini duydu. Hazreti Peygamber'in duymadığını zannederek bir adam sizin evinize girmek için izin istiyor dedi. Resulullah Hazreti Hafsa'nın süt amcasını kastederek zannederim filan olacak buyurdu. Hazreti Ayşe ise biraz şaşırmış gibi kendi süt amcasını kastederek falanca sağ olsaydı benim yanıma girebilir miydi diye sordu. Olayı iyice anlamak istemişti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, evet çünkü süt doğumun haram kıldığı her şeyi haram kılar buyurdu. Fetva. Süt haramlığının delili nedir? Süt akrabalığının oluşma şartları nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de süt anneler ve süt kardeşlerle evlenmek yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber de nesep yoluyla evlenilmeleri haram olanlar süt yoluyla da haramdır buyurmuştur. Fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre çocuğun ilk 2 yaş içerisinde emdiği süt az olsun çok olsun süt hısımlığının meydana gelmesi için yeterlidir. Buna göre 2 yaş içerisinde aynı kadından bir defa da olsa süt emen kız ve erkeğin birbirleriyle evlenmeleri caiz değildir. Şafii ve Hanbeliler ise süt hısımlığının oluşabilmesi için ilk 2 yaş içinde ve bebeğin doyup da kendiliğinden bırakması suretiyle ayrı ayrı 5 kez emmesinin şart olduğunu söylemektedir. Hikmetli Söz. Dünyada ne ile neşeleniyor, seviniyorsan, o neşelendiğin zaman ondan ayrılığı bir düşün bakalım. Senin sevindiğin şeylere senden evvel gelen birçok kişi sevindi. Sonunda o şey ellerinden çıktı, rüzgar gibi geçip gitti. O şey senin elinden de çıkar. Ona gönül verme. O senden kaçmadan önce sen ondan kaç. Mevlana.

Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi, vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi, bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş, yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret, insanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku, ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz, bayramlarımız bir. Dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir. Yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Sözü yalan dolanla dolu olan kimsenin davranışları da tavırları da cefadır. Etrafına cefa eden kimse insan değildir. Çok uzun yıllar öncesinden beri denenmiş bir söz vardır. Yalancı adamdan vefa bekleme.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

0: Lanet Takvimi.
1: Lanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 30 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 13 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 17 Mayıs 1442. Tarihte bugün. Kurban Bayramı 4. gün. Teşrik tekbirleri bugün ikindi namazıyla bitiyor. Arka sayfa. Günün konusu. İnfak ve paylaşma bilinci. İslam, bireyin dünya ve ahiret saadetini hedeflerken toplumsal huzur ve düzeni de gözetir. Müslüman yalnızca kendisini değil, ailesini ve toplumunu da düşünmekle sorumludur. Kur'an-ı Kerim, birlik içinde hareket etmeyi ve yakınlardan başlayarak paylaşmayı emreder. Harcayacağınız mal, ana, baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Bakara Suresi 215. Ayet. Ensar ve Muhacir dayanışması ise müminlerin gerektiğinde lokmalarını dahi paylaşmalarının en güzel örneklerindendir. Yardımlaşma ve dayanışma İslam ahlakının temel taşlarındandır. Zekat, sadaka ve hayır işleri toplumun kaynaşmasını ve kardeşlik ruhunun güçlenmesini sağlar. İslam, malın Allah'ın emaneti olduğunu hatırlatarak paylaşımı gösterişten uzak, yalnızca Allah rızası için yapmayı teşvik eder. Yardım ederken verilenin kalitesi ve muhtaç kişinin onuru gözetilmelidir. Bu bilinç, müminlerin birbirlerine olan sevgisini ve toplumsal aidiyet duygusunu pekiştirir.

0: bir hadis. Kendini doyurmak için harcadığın senin için sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin şey senin için sadakadır. Eşine yedirdiğin şey senin için sadakadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Kalemden kelama.

namaz. Mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insanın varoluş gayesi, Yüce Allah'ın gönderdiği vahyin rehberliğinde bir hayat yaşaması ve yeryüzünün imar ve ıslahı için gayret göstermesidir. Kulun bu inanç ve bilinçle Rabbine itaat ve teslimiyet içinde olduğunu gösteren önemli sembollerden birisi de namaz ibadetidir. Namaz, kudreti her şeyi kuşatan Cenab-ı Hakk'a yönelik, mümindeki derin duyguyu ifade eden ve canlı tutan eşsiz bir ibadettir. İnsanın fıtratında var olan yüce bir varlığa inanma, güvenme ve sığınma ihtiyacını karşılayan büyük bir nimettir. Dolayısıyla namaz, sınırlı bir varlık olan insanın Allah'ı her şeyin yegane yaratıcısı kabul ettiğinin, onun tüm buyruklarını titizlikle dikkate aldığının ve onu her şeyden çok sevip tazim ettiğinin en bariz göstergesidir. Diğer taraftan namaz, kainatta her şeyin kendi lisanında hakkı tesbih ettiği ilahi hakikatinin bilincinde olarak, insanın zikredilen şehrain havasına katılmasının, idrakinin ve gönül menfezlerinin açılmasının en güzel vesilesidir. İnsana huzur ve sekinet veren en önemli duygulardan biri, kendisini seven, düşünüp gözeten ve ona değer veren birinin varlığını yakinen hissetmesidir. Mümin açısından bu durum düşünüldüğünde, sözü edilen varlık, yeryüzünün, göklerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin maliki olan Yüce Allah'tır. Bu da açıkça ortaya koymaktadır ki, insana şah damarından daha yakın olan ve nerede olursa olsun kendisiyle birlikte bulunan Cenab-ı Hak'la sevgi, rahmet ve huzur merkezli bir bağ kurabilmenin yolu da müminin miracı namazdan geçmektedir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, kulun Rabbine en yakın olduğu hal secdedir sözü de bu gerçeği ifade etmektedir. Bu meyanda Allah'a yürekten bağlı müminler için tevazu, dua ve ilticayla namaz ibadeti, alemlerin Rabbi ile her dem yeni bir manevi buluşmanın ifadesidir. Hayatın dışa dönük yüzünde Müslümanların alameti farikası olan namaz, insanın iç dünyasında Cenab-ı Hak'la vuslatın adıdır. Sadece Allah'ın huzurunda kıyama durma, rüküye varma, secdeye kapanma mesajıyla, yalnız Allah'a kulluğu ifade eden tevhidin yansıması olarak namaz, sosyal boyutuyla toplumdaki kötülüklere engel olma ve iyilikleri yaygın ve güçlü kılma adına insana etkin mücadeleye sevk eden büyük bir azim ve motivasyondur. Nitekim, ey Muhammed, kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor ayeti, zikredilen hususu açıkça ortaya koymaktadır. Bu yönüyle Müslümana asil bir duruş, muhkem bir fikir ve etkin bir aksiyon kazandıran namaz, İslam dininin sadece teori ve söylemden ibaret bir din değil, yaşanan bir hayat olduğunun ifadesidir. Bu bağlamda namaz, kişiyi sadece kötülüklerden uzaklaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda hayatı iyilikler üzerine bina eden boyutuyla, insandaki ulvi hislerin harekete geçmesinin, nefsin tezkiyesinin, zihin ve gönlün hakikate açılmasının ve böylelikle insan-ı kamil olmanın en değerli vesilelerindendir. Haddi zatında ibadetlerin asıl amacı da insanı Allah'a karşı tam bir teslimiyet içinde iyi bir insan ve Müslüman kılmaktır. Bu da namaz ibadetinin İslam'ın öngördüğü güzel ahlak ve hukuk toplumunu oluşturabilme, onu insanlığa doğru ve güzel bir şekilde ulaştırabilme adına kişiye İslami bir kimlik kazandırdığını ortaya koymaktadır. Mümine Yüce Allah'la birliktelik bilincini kazandıran ve onun manen diri kalmasını sağlayan namaz, kalplerin ancak Allah'ı anmakla mutmain oluşağı gerçeğinin vücut bulmuş yansıması olarak, örselenen gönülleri tazeleyen, aşınan değerleri onaran ve rutinleşen hayatları iyilik ve doğruluk merkezli ahlakla huzura ve coşkuya dönüştüren şifa kaynağıdır. Dolayısıyla insanı bunalıma sürükleyip istikametten alıkoyabilecek her türlü menfi durumu ancak namaz manevi tatmin duygusuna ve vicdan huzuruna dönüştürebilir. Aksi takdirde içinde namazın olmadığı dünya hayatının aldatıcı lezzet ve meşgaleleri içinde nefsin dürtülerine boyun eğerek günahlara dalan kalplerin derin bunalımlara düçar olması söz konusudur. Bu yüzden insan benliğinin günah, çirkinlik, kötülük ve isyan dehlizlerinde yok olmasına mani olan, kişiyi fenadan bekaya, masivadan maveraya taşıyan namazı her daim baş tacı kılmak gerekir. Nitekim sevgili Peygamberimize hitaben Yüce Allah'ın,
andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamdla tesbih et ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyruğu, ruh ve beden bütünlüğü içinde kılınan namazın, müminin bilinç ve iradesini canlı tutup ona inşirah sunacağını müjdelemektedir. Elbette namazın belirli hareket, söz, ayet ve dualarla örülü şekilsel boyutunun varlığı da müsellemdir. Ama namaz özden uzak, tamamen şekle indirgenip alışılagelen bir eylem manzumesi halini aldığında, ibadetin özünün, kulluğun gayesinin ve dahi birçok hikmetin yitirilmesi söz konusudur. Bu noktadan hareketle ifade edelim ki, günümüz dünyasında günden güne yalnızlaşan insanın iman ve güzel ahlak ekseninde hayat bulmasına vesile olacak yegane menba namazdır. Bu güzide ibadet hakkıyla yerine getirildiğinde, masiyetlerin ve bilinçsizliğin karanlık dünyasında huzur ve dinginlik arayan modern insan, özlediği ve beklediği limana ulaşacak, iman, tevhid, hak, hakikat, adalet, ahlak ve faziletle buluşup kötülük ve cehaletten uzaklaşacaktır. Fakat zihnini, kalbini ve ruhunu namaza kapatarak kendine yabancılaşıp çevresinden ve son tahlilde Rabbinden uzaklaşan insana modern dünyanın aldatıcı ve geçici hazlarının huzur ve istikrar sunmayacağı açıktır. Bu sebeple hayatımızın çıkmaz sokaklarını her daim namaza açmak, onu mihver edinerek yoluna ram olmak, bizlere iki cihan saadetinin imkanını sunacak en doğru yaklaşımdır. Bu itibarla Peygamber Efendimizin gözünün nuru ve bizlere vasiyeti namazın, zihnimizden yanlış düşünceleri çıkarmaya, kalbimizi kötü duygulardan arındırmaya ve hassas bir vicdan eylemine vesile olması temennisiyle, ibadetlerle süslediğimiz, rızası doğrultusunda sürdürdüğümüz hayırlı bir ömrü bize bahşetmesini Rabbimizden niyaz ediyorum.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Namazla şuur kazanır kul. Doktor Kenan Oral, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. Aranan ve Rabbim.

Bu nedenle tekbirle başlayıp selamla sona eren, belli hareketlerin yapılması ve sözlerin telaffuzundan ibaret bedeni bir ibadet şeklindeki tanım, namazın görünen yüzünü ifade eder sadece. Son asrın önemli müfessirlerinden merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın yaptığı tarifse işte bu eksik yönü tamamlar. Peygamberimizin uyguladığı şekilde yerine getirilen, kalp, dil ve bedenle birlikte yapılan bir ibadettir. Gerçek manasıyla namaz, insanın ruhu, zihni ve bedeniyle ihlas içerisinde Allah'ı anması ve övmesidir. Onu zikretmesi, ona tesbihte bulunması, sadece ona sığınması ve yönelmesidir. Huzur-u ilahide kulluk bilincinin idrakine vararak hazır durmasıdır. Mümin namazı kılarken bedeniyle Rabbinin önünde eğilir. Onun yüceliği karşısındaki aziyetini fark eder. Kalbiyle huşu, derin bir saygı duyar Allah Teala'ya. Namaz, ruh ve bedenden oluşan insana benzer. Kıyam, rükû, secde ve teşehhüd gibi hareketler, dışarıdan bakanın gördüğü bir beden mesabesindedir. Bu esnada Müslümanın Allah'a karşı bütün kalbiyle hissettiği içten saygı, itaat ve huşuysa namazın ruhudur. İkisi de birbirine bağlıdır. Ne ruhsuz beden ne de bedensiz ruh bu kulluk vazifesinin hakkını verebilir. Peygamberimizin duasından ilham alarak, Allah'ım bizi huşu dolu kalple namaz kılan kullarından eyle diyerek yakaralım Rabbimize. Allah'a en yakın olunan andır namaz. Kulun Rabbi ile iletişim ve yakınlaşmasının eşsiz ve özel bir yoludur namaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Allah'la kul arasında oluşan bağ ve iletişimi iki kişi arasındaki gizli, özel bir konuşmaya ve muhabbete benzetir. Bu nedenle namaz kılınırken geçirilen vakte daha çok kıymet verir namazın künhüne varan gönül erleri. Öyle ki o bereket dolu anlarda halis mümin kendini Rabbine adar, dünya ve dünyalıkları geride bırakır. Dini ayakta tutan direktir namaz. Namazın diğer ibadetler arasındaki yerini ve önemini en güzel Hazreti Peygamber'in şu hadisi anlatır. Dinin başı İslam, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olmak, direği namaz, zirvesi ise Allah yolunda mücadeledir. Bu hadiste namaz, Araplar arasında yaygın olarak kullanılan ve bilinen bir çadırın direğine benzetilerek anlatılır. Burada çadır, İslam dininin bütününü temsil eder. Bu destek yani namaz sayesinde o çadır ayakta durabilir. Aksi halde çadır, yere serilen bir bez parçasından ibarettir. Dolayısıyla İslam binası namazla kuvvet kazanır, olgunlaşır ve ayakta durur. Bu salih amel insanı küfrün karanlıklarıyla şirk girdabına düşmekten koruyan bir perde ve arada duran koruyucu bir barikattır aynı zamanda. Taşıdığı bu üstün özellikler nedeniyle olsa gerek tüm peygamberlerin yerine getirdiği ortak ibadet olmuştur namaz. Kulluğun merkezinde yerini almıştır. Hazreti İbrahim'den Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'dan Hazreti Zekeriya'ya, Allah'ın mesajını taşıyan tüm elçiler namazla çıkmıştır Rablerinin huzuruna. Günün her vaktini bereketli kılma fırsatı namaz. İnsanın kıymetini takdir edemediği, değerini anlayamadığı iki nimetten biridir vakit. Müslüman, gece ve gündüzün belirli vakitlerinde kılınması istenen namazları yerine getirmekle, zaman bilinci ve zamanı yönetme becerisi kazanır. Dünyanın aldatıcı meşgaleleri arasında Rabbini hatırlar. Namaz aralarında işlediği günahlar için bağışlanma fırsatı elde eder. Gönlü Rabbine bağlı kulun bütün hayatını kuşatır namaz. O tatlı uykusundan uyanıp sabahın secdesini ederek güne başlar. Gece ve gündüz meleklerinin birlikte şahitlik ettiği bu kıymetli vakitte. Güneş tepe noktasına geçince işine dört elle sarılan Müslümanın yorgunluğunu atma, Rabbini ve nimetlerini hatırlama vakti gelir. Güneş tüm sıcaklığıyla vururken, öğlen namazıyla madden ve manen serinler, rahatlar. Güneşin etkisini azaltıp havanın biraz serinlemesiyle, telaş ve koşuşturma içerisinde çalıştığı vakitlere özel bir vurgu vardır Kur'an'da. Namazlara ve orta, ikindi namazına devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Bu ayetle ikindinin bereketinden mahrum kalınmaması, dünya telaşına kapılıp Allah'ın unutulmaması hatırlatılır insana. Efendimizin bu namaz için verdiği benzetme, insanı dehşete düşürecek tarzdaydı. İkindi namazını kaçıran kimse, sanki ailesini ve malını yitirmiş gibidir. Gün bitip insanların yavaş yavaş evlerine dönmeye hazırlandığı vakti, bereketlendirme fırsatı akşam namazıyla yakalanır.

Günün yorgunluğunun atılma ve dinlenme vaktinde bu ümmet için bir üstünlük vesilesi kılınmıştır yatsı namazı. Mükafatı eşsiz bu namaz, zamanı bereketlendirmek bir yana, Müslümanın imanını ortaya koyup, onda nifaktan eser bulunmadığına şahitlik eder. Hazreti Peygamber'in, insanlar ondaki sevabı bilselerdi, sürünerek de olsa kılmak için camiye gelirlerdi dediği vakittir yatsı namazı. Yatsıdan sonra kılınan 3 rekatlı vitir namazı, Allah Resulü'nün kızıl develerden daha hayırlı bir ibadettir muştusuyla karşılar bizi. Kızıl devenin o dönemdeki Araplar için eşsiz değerdeki bir varlık olduğu bilinince bu benzetmenin kıymeti daha da iyi anlaşılır. Müminin bütün günü Allah'ın zikriyle bereketlenir. Böylece alemleri yaratana yaklaşır, günahlardan arınır, onun rızasına ulaşır, cennetine kavuşur. Müslümanları diriltir ve birleştirir namaz. İnsanlığın Hazreti Adem'den beri var olan ibadet yeri Kabe'dir. Allah'a teslim olanların birliğinin, aynı ufka baktığının, aynı hedefe yöneldiğinin sembolüdür Beytullah. Aslında yüzü ve bütün bedeniyle Kabe'ye yönelmek, gönlünü, kalbini ve zihnini Allah'a vermek, yöneltmektir. Hazreti Peygamber'in buyurduğu gibi, sizden biri kıbleye yöneldiğinde yüce Rabbine yönelmiştir. Kalbi imanla dolu kişi, her gün kıldığı 5 vakit namazında diğer inanan kardeşleriyle o cihete yönelerek herkese şu mesajı haykırır. Biz müminler biriz. Duygumuz bir, kimliğimiz bir, gücümüz bir, hedefimiz bir, ruhumuz tektir. Biz aynı binanın biri diğerine sımsıkı tutunan taşlarıyız. Mümine güç ve değer katar namaz. Namaz dünyanın türlü meşgaleleri arasında boğulan insanı huzura kavuşturur. Bir üzüntüyle ve sıkıntıyla karşılaştığında ona güç verir. Zor zamanlarda her türlü kederi gideren Rabbine onunla sığınır, yakınlaşır. Gönül, dil ve bedenle kılınan namaz, kin, haset, hayasızlık ve fenalık gibi manevi kirlere bulaşmaktan korur insanı. Nefsinin ilham ettiklerinin esaretinden kurtarır. Dünya hayatının süfli ve aşağılık durumlarına karşı bir zırhtır, bir kalkandır, takva numunesidir. Yüce Allah Kur'an'da bu hususu şöyle ortaya koyar. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'a anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Namaz günde 5 kere yıkandığı bir nehirdir Müslümanın. Bu nehir onun üzerinde ne manevi kir bırakır ne de maddi. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Büyük günah işlenmedikçe 5 vakit namaz ve 2 cuma aralarındaki günahlara kefarettir. Hakkıyla kılınan namaz günah kirlerini temizler ve yaratılışın amacını her daim hatırlatır mümine. Müslümanı ahlaki açıdan olgunlaştırır. Onu erdemli bir birey haline getirir. Bu kulluk vazifesini huşuyla devamlı ve bilinçli bir şekilde yerine getiren müminde ne nankörlükten eser kalır ne de cimrilikten. İnsan namaz sayesinde olgun bir mümine, güzel ahlakı karakter haline gelen bir insanı kamile, iffet ve dürüstlüğüyle tıpkı rehberi gibi emin bir şahsiyete, İslam'ın gözde ve şuurlu bir temsilcisine ve mübelliğine dönüşür.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Namazın deruni anlamı. Profesör Doktor Adem Efe. Dini bir kavram olarak ibadet, genel olarak insanın Allah'a saygı, sevgi ve itaatini göstermek, onun hoşnutluğunu kazanmak için ortaya koyduğu tutum ve davranışlara denir. Bir başka ifadeyle ibadet, sevgi, saygı, itaat ve tazimin en yüksek anlamda beden, dil ve kalple ifade edilme şeklidir. İnanç ve inanmak subjektif bir yaşayış olduğu halde, İbadet bu inancın objektifleşerek görünür hale gelmesidir. İbadetler kişinin dini inancının gereği olarak inandığı, güvendiği, sığındığı yüce varlığa bağlanışını, yönelişini, bahşettiği nimetler karşısındaki sevinç, minnet ve şükran duygularını ifade ettiği bir takım belirli ve özel davranışlardır. Bu davranışlar namaz, oruç gibi bedensel, zekat, sadaka ve kurban gibi ekonomik, hac ve umre gibi hem bedensel hem de ekonomik güç ve imkanlarla ilgili olabilir. Bütün bu sayılan ibadetlerin esas amacı Allah'a yaklaşmak, onu tanımak, onun rızasını kazanmaktır. İnsanı Allah'a yaklaştıran ibadetlerin, özellikle namazın deruni veya iç anlamları vardır. Biz bu yazıda abdestten başlayarak namazın deruni iç anlamlarından öz olarak bahsetmeye çalışacağız. Abdest, öncelikle bedenin en çok kirlenen uzuvlarının belli bir sıra dahilinde yıkanmasını hedef alan maddi ve manevi bir temizlenmedir. Bu haliyle başlı başına bir ibadettir. Başlı başına lokal bir temizlenme diyebileceğimiz abdest almakla hem dünyevi hem de uhrevi pek çok faziletler ve güzellikler elde edilir. İnsan her şeyden önce suyun temizleme özelliğinden faydalanır, kendini zinde hisseder, her an ibadetlere hazır olur. Abdestli kimse kendisinin korunduğunu düşünür. Peygamberimiz, abdest müminin silahıdır buyurmuşlardır. Abdest namazın anahtarıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarıysa abdesttir buyurmuşlardır. Abdest alarak temiz bir şekilde ve temiz bir yerde namaz için hazırlanan bir Müslüman, nefsinin ve şeytanın her türlü vesvese ve ivasından uzaklaşarak, halisane bir şekilde onlarla mücadele için pusatını kuşanmıştır. Camilerde bulunan mihrabın nefis ve diğer düşmanlarla savaş yeri anlamına geldiği hatırda tutulmalıdır. Farsça'da tazim için eğilmek, kulluk, ibadet anlamına gelen namaz, sözlükte dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek, yalvarmak manalarındaki Arapça salat kelimesinin karşılığı olarak Türkçe'ye geçmiştir. Sözlükte zikir, inkiyat ve boyun eğmek anlamlarına gelen namaz, Müslümanlar tarafından günde 5 defa eda edilmesi farz kılınmış, kıyam, rükû, secde gibi bedensel hareketler, kıraat ve kuut gibi belli miktarda okuyuşlarla yerine getirilen ibadetin ismidir. Namaz hiç şüphesiz kulla Rabbi arasında özel bir iletişim şeklidir. Bu iletişim niyetle başlar. Niyet, Allah'a yakın olmak maksadıyla bir ibadeti yapmaya kalple azmetmektir. Namaz için niyetse ilk olarak Allah için ihlas ve huşuyla namaz kılmayı dilemektir. Namaz kılmaya niyet eden bir kişi dış dünyayla bağlantılarını keserek Allah'a yönelip yalnız ona ibadet edeceğine, yalnız ondan yardım dileyeceğine söz verir. Kısaca namaz kılmaya niyet etmek, Allah'a karşı kulluk, görev ve bilincinin halisane bir şekilde ifa edilmesine günde 5 kez azmetmek demektir. Namaza başlama tekbiri sırasında kıbleye dönerek Allahu Ekber diyerek iki elini kaldıran insan, yüce yaratıcının huzurunda olduğunun ayrımına vararak vücut diliyle şunu demek ister: ben şu anda bütün dünyevi kaygılar ve maddi düşünceleri aklımdan çıkarıyor. Allah'tan başka her şeyi elimin tersiyle arkaya atıyor ve yüce Mevla'nın huzuruna çıkıyorum. Bu niyet ve duyguyla ibadete başlayan kişi, namaz kılarken Allah'a tam bir yakınlık içinde olacaktır. Bu yakınlaşmadan dolayı olsa gerek, namaz müminin miracıdır buyurulmuştur. Miraç sırasında sevgili Peygamberimiz nasıl ki Allah yakınlığının son noktasını yaşamışsa, Müslüman için de namaz, Allah'la beraber olmanın yoludur. Kur'an-ı Kerim'de namazın kötülüklere engel olacağı belirtilir. Kıyam, ayakta durmak anlamına gelir. Namazda ayakta durmak, o yüce varlığın karşısında elleri bağlanmış vaziyette beklemek demektir. Bu esnada kişiyle Allah arasında hiçbir kimse yoktur. Namazda bu şekilde saygıyla ayakta duran kişi, Kur'an'dan kolayınıza gelen ayetleri okuyun emri gereğince, okuduğu sure veya ayetlerle kendisinin bir kul, onunsa Rab olduğunu kabul ederek, Allah'ı düşünüp ondan başkasını kalp ve zihninden siler. Kul ayaktayken secde yerine, rükuda ayaklarının üzerine, secdede burnunun ucuna, kuhutta kucağına, selamda omuzlarına bakıp Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edin. Her ne kadar siz onu görmeseniz de muhakkak o sizi görmektedir hadisi şerifinin manasını düşünerek namazda Allah'tan başkasıyla meşgul olmadığını ishar eder ve dini ihsan derecesinde yaşar. Başkasına iyilik yapmak ve yaptığı işi güzel yapmak anlamına gelen ihsan, kulun Allah'a karşı hissettiği derin saygı, bağlılık ve itaat ruhunu bu ruh halinin ürünü olan iyi davranışları kapsar. Rükû, kıraatten sonra eğilmek demektir. Rükû, kulun ayakta durarak Allah'ın kelamından belirli bir miktar okuduktan sonra Allah'a saygısını ve onun büyüklüğünü, "Pek büyük olan Rabbim, her türlü eksikliklerden münessehsin" diyerek itiraf etmek eylemidir. Yüce Yaratıcı karşısında saygıyla eğilen kişi, artık ondan başka hiçbir varlığın önünde eğilmeyeceğini kabul etmiş ve söz vermiş demektir. Rükudan kalkarken, "Allah hamd edeni işitir" derken de, Allah'ın her şeyi gördüğünü, her şeyi işittiğini, dolayısıyla namaz anında yapmış olduğu okuyuş, tesbih ve tahmidleri Allah'ın duyduğunu, bu yüzden yeterince hassas olması gerektiğini, hatta kendini dinleyen yüce bir varlıkla baş başa olduğunu hisseder. Secde ise namazın en önemli rüknüdür. İbadetin kulluk tavrının özü ve esasıdır. Kur'an-ı Kerim çeşitli ayet

ibadetlerde secde edenleri övmektedir. Secde, Allah'a gösterilen saygı, tevazu ve yüceltmenin en güzel ifadesi olup, kibrin büyüklenmenin karşıtıdır. Secde et ve yakınlaş ayetinden çıkarılmış bir hadiste de şöyle buyurulmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secdeye varmış olduğu haldir. Artık secdede duayı çokça yapınız. İlk oturuşlarda okunan tahiyyatta Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ve âline salatü selam getirerek ona olan sevgi ve saygı bağlılık gösterilir. Son oturuşlarında da tahiyyat, salli barik duaları ve Kur'an'dan seçilen dualar edilir. Salli barik dualarında Hazreti İbrahim'in özel olarak zikredilmesi, rahmet ve bereketin onun üzerinde birleşmesi sebebiyledir. Bu duaları okuyan bir kişi Allah'ın koruması altında olduğunun farkına varır. Salli barik dualarını okuduğunda da Peygamberimizin ve Hazreti İbrahim'in âline rahmet et diyerek aynı soydan gelen iki yüce elçiyi anar. Ardından sağına ve soluna selam verirken iki yanında bulunan insan, cin ve meleklere selam vererek namazını bitirir ve dünyadaki nasibini aramaya başlar. Kur'an'da kurtuluşa eren müminlerin vasıfları sayılırken namazı huşu içinde kılarlar veya derin bir saygı hali yaşarlar ifadesi zikredilmiştir. Namazı derin huşu içinde veyahut derin bir saygı halinde kılmak demek, herhalde kulun, yaratıcısının, eğiticisinin yani Rabbinin karşısında temiz bir şekilde, temiz bir yerde, halis bir kalp ve berrak bir zihinle hazır olup divana durarak bütün mevcudiyetiyle kulluk bilinci içinde bu ibadetlerini ifa etmesi demektir. Böyle olmadığı takdirde namaz sadece yatıp kalkmaktan mı ibaret kalır veya kötülüklerden ne kadar alıkoyar? Doğruyu en bilen Allah'tır.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalemden kelama devam ediyor.
3: Rahmet vesilesi yaşlılarımız. Bel bükülmüştür, göz eskisi gibi görmez, vücut eskisi gibi dinç değildir. Bedenin hareketleri yavaşlamıştır, el ayak tutmaz olmuştur. Bedenin getirdiği bu yüke başka yükler eklenmemeli. Nedir bu başka yükler? Başta evlatlar olmak üzere çevredekilerin duyarsızlığı, anlayışsızlığı, merhametsizliği, bir gün kendilerinin de bu düşkün hale geleceklerini unutmaları. Ah yaşlılık! Ecel daha erken bir vakitte gelmediyse herkesin ulaşacağı yaşlılık. Kimse o yüzden gençliğine gücüne güvenmemeli. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşlılıkla birlikte gelen zorluklardan Allah'a sığınmıştır. Yaşlılığın zorlukları, ihtiyarlıktan ötürü kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çekmesi, bazı fiziki hareketleri gençlikteki gibi rahat yapamaması, zihnin eskisi gibi algılamaması, zihinde meydana gelebilecek bazı bulanıklıklar, bilirken bilmez hale gelme gibi durumlardır. Kişi yaşlandığında başkasına muhtaç olacak duruma düşebilir. İbadetlerini yapar ama gençlikteki gibi zinde bir vücutla, ihtiyarlıktaki beli bükülmüş bir bedenle ibadet yapma arasında fark vardır. İhtiyarlıkta bunun gibi birçok hal vardır. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ömrün en düşkün çağı yani erzeli ömürden Allah'a sığınmıştır. Ancak toplumun içinde yaşlılar varsa bunun toplum için bir bereket, rahmet kaynağı olduğunu da buyurmuştur Allah Resulü. Yaşlılarımız, ihtiyarlarımız azaptan kurtulmanın ve rahmetin vesilesidir. Beli bükülmüş ihtiyarlar, süt emen bebekler ve otlayan hayvanlar olmasaydı üzerinize azap yağardı. Hadisteki ifadeler ilgili gruplara ne kadar dikkatli, özenli davranılması gerektiği konusunda insanı derin bir düşünceye sevk ediyor. Zayıflara, yaşlılara yapılacak en ufak bir saygısızlık, en ufak bir ihmalkarlık, onları umursamama, es geçmenin ne kadar ağır olduğunu bu hadis-i şerif bizlere anlatıyor. Sadece fiziki, maddi gücü güç sayanların, manevi gücü yani bereketi unutanların bu hadisi okuyup anlayıp üzerinde iyice düşünmeleri gerekiyor. Yaşlılara yapılan muamele esasında medeniyetler arasındaki ciddi farklardan biridir. Az önce bahsettiğimiz hadise uygun davranan Müslüman topluluklar, rahmeti, bereketi güçte güçlü olmakta, güçlülerin yanında olmakta değil, bilakis zayıfın, düşkünün yanında olmakta görmüştür. Hadis-i şerife göre toplumdakilerin rahmet, bereket vesilesi olarak yaşlılar, zayıflar gösterilmiştir. Bunun gibi daha birçok hadis, Müslümanların yaşlılara, zayıflara olan muamelesinde yol göstermiş, hayat felsefelerini ona göre kurmalarını sağlamıştır. Ayet-i kerimeler ve hadislerde zikredilen anne baba ve diğer yaşlılara gösterilecek hürmete dair ifadeler bizim kelimelerimize de yansımıştır. Biz yaşlı yerine ihtiyar deriz, büyüğümüz deriz. Bu kelimeleri tercih ederiz. İhtiyar demek seçilmiş, tercih edilmiş, tecrübeli anlamına gelmektedir. Bu dünyaya bizden daha önce gelen kimseye bakış açımızı gösterir. Yaşça büyük olana gözünün iyi görmemesi, kulağının iyi duymaması, elinin titremesi açısından bakmayız. Bilakis tecrübesi, hayatta yaşadıklarını süzüp bize aktarması açısından bakarız. Bu açıdan medeniyetimize yön veren hadislerden biri de şöyledir. Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzün saygınlığını kabul etmeyen bizden değildir. İnsan bereket kaynağına sırt dönmek, surat asmak, şöyle dursun, en ufak şekilde onu kırmamalı, incitmemeli. Ona hizmet edip hürmet göstererek duasını almaya çalışmalı. Sünnete bağlı bir şekilde istikamet üzere yaşayan, saçları ağarmış ihtiyar bir Müslüman Allah'a dua ettiğinde Allah'ın ona istediğini vermemekten haya edeceği bir hadiste bize bildiriliyor. İhtiyarlarımıza, büyüklerimize gösterilen vefanın karşılıksız kalmayacağını yine bir hadisten öğreniyoruz. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Anne babamız küçükken nasıl bizi koruyup kolladıysa, biz de onlar ihtiyarladıklarında öyle şefkatle muamele etmeliyiz. Bu vefanın da bir gereğidir. Sadece anne baba değil, akrabalarımızı, diğer yaşlıları görüp gözetmek de vefanın gereğidir. Bir hadiste yağmurdan dolayı bir mağaraya sığınan üç kişiden bahsedilir. Mağaranın ağzını kocaman bir kaya kapatmıştır. Kayanın açılması için üçü de daha önce sırf Allah için işledikleri salih amellerle dua etmeye karar verirler. Yaptıkları duaların sonunda mağaranın ağzını kapatan kaya açılır ve kurtulurlar. O kişilerden biri de anne babasına akşam yemeği yedirmeden kendisi yemeğe oturmazmış. Öyle ki bir akşam eve geldiğinde bakar ki anne babası uyumuş. Olur ki gece uyanırlar da acıkırlar diye elinde yemekle sabaha kadar başlarında bekler. Sabah olup uyandıklarında onları güzelce yedirir. Bu kıssada yaşlı anne babaya yapılan hürmetin zirvesini görmekteyiz. Bu hürmet neticesinde yapılan dualarda kabul oluyor. İhtiyarlarımıza, büyüklerimize saygıda, hizmette, vefa göstermede kusur etmeyelim.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Yetimler. Doktor öğretim üyesi Sema Çelem. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız, zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de yetimlere yapılması gereken hüsnü muamele, mallarının korunması, evlilikleri gibi konular üzerinden 23 ayette sözü geçen yetimlerin bakımı, beslenmesi, korunması, Allah tarafından inananların tamamına sorumluluk olarak yüklenmiştir. Bakara suresi 220. ayetten önce, Allah yetimler hakkında bir takım sert uyarılarda bulunmuş, yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir buyurmuştur. Ayet Uhud Savaşı'nda şehit düşen sahabeden Sa'd bin Rubai'nin eşi, yetim kalan iki kızının durumunu Hazreti Peygamber'e arz ettikten sonra nazil olmuştur. Rivayete göre amcaları baba mirasını kızlarının elinden almış, böylece kızlar parasız kalmışlardı. Anneleri bu durumda kimsenin onlarla evlenmeyeceğini düşünerek olayı Peygamberimize anlattığında yetim malı yiyenin aslında kendisini hazin bir sona hazırladığını ifade eden bu ayeti kerime inmiştir. Bunun üzerine insanlar arasında yetimlere karşı bir tedirginlik oluştu. Mallarına el sürmemek için onlarla birlikte yemeğe oturup oturmama konusunda bile tereddüde düştüler. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh, yetimleri yalnız bırakmaya kadar gidebilecek ve onların aleyhine olacak bu durum hakkında Hazreti Peygamber'e gelerek yetimlerle yiyip içmenin ve aynı meskeni paylaşmanın caiz olup olmadığını sordu. Allah onların mallarını ıslah etmenin onlarla birlikte olmayı terk etmekten daha hayırlı olduğunu bildiren Bakara suresi 220. ayeti gönderdi. Ayette yetimi korumak amacıyla velisi olan kişilerin malları kendilerine karışır korkusuyla onlarla birlikte olmaktan çekinmelerinin gerekmediği, yetimlerle kimin iyi kimin kötü niyetle ilgilendiğinin Allah tarafından bilindiği açıklanmıştır. Ayet kötü niyetlileri işleri düzeltmek değil bozmak olanları hedef aldığını, iyi niyetli olanların bundan çekinmeleri için bir sebep bulunmadığını bildirmektedir. Gerek İslam'dan önce gerek İslam'ın ilk dönemlerinde özellikle savaşlar nedeniyle babası ölen çocukların sayısı fazla olunca bunlarla ilgili uygulamalarda sorunlar ortaya çıkıyordu. Yetimlerle ilgili düzenlemeler Kur'an'ın nazil olmaya başladığı ilk dönemlerde ilan edilmiş, peygamberliğin ikinci yılında gelen surede yetimi itip kakanların ihtiyaç sahipliği

birinin doyurulmasını engelleyenlerin dini yalanlayan kişiler olduğu dile getirilmiştir. Bu ayetlerde yetim ve muhtaç kimselerin toplumun sorumluluğu altında olduğuna işaret vardır. Habeşistan'a hicret esnasında gerçekleşen Cafer bin Ebi Talip ve Necaşi arasında geçen konuşmada vurgulanan konulardan biri de yetimler hakkında İslam'ın öngördüğü tutumdur. Cahilliği putlara tapacak kadar ileri götüren, akrabalarla bağ koparan, komşuya kötü davranan, kuvvetlinin zayıfı ezdiği bir toplumun Allah'ın gönderdiği elçi sayesinde nasıl dönüştüğünü anlatır Cafer. Resulullah bize Allah'ı birlemeyi, doğru sözlü olmayı, emaneti ehline vermeyi, akraba ile ilişkiyi sürdürmeyi, güzel komşuluk yapmayı, haramlardan ve kan davası gütmekten kaçınmayı emretti. Çirkin işleri, yalan konuşmayı, yetim malı yemeyi ve iffetli hanımlara iftira atmayı bize yasakladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir yetim olarak büyümüştür. Elçisinin küçük yaşta anasız babasız kalması Allah'ın gözetimi altında gerçekleşmiştir. Görünürde dedesi ya da amcasının sahip çıktığı bu yetimi aslında Rabbi himaye etmiştir. Yüce Allah Duha suresinde Hazreti Peygamber'e verdiği nimetleri sıralarken onun yetim olarak büyüyen bir çocuk olduğunu kendisi tarafından görüp gözetildiğini hatırlatmaktadır. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Yetiştiği toplumda yetimlerin gördüğü muameleyi bizzat tecrübe eden sevgili peygamberimize aynı surede yetimlere nasıl muamele etmesi gerektiği öyleyse yetimi hor görme emriyle bildirilmiştir. Yetimler Allah'ın gözetimi altındadır. Rabbimiz Musa Hızır kıssası olarak bilinen olayları babaları ölmüş iki kardeşin mallarını koruma altına aldığını belirtmiştir. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Yetimlerle ilgili ayetler incelendiğinde kendisine iyilik yapılması konusunda yetimlerin anne baba ve akrabalardan sonra ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Demek ki kan bağımız olmayan insan grupları arasında iyilik hakkının önceliği yetimlerdedir. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Dinimizin yetime karşı hassasiyetinin nedeni, küçük bir çocukken sevgisiyle büyüyeceği, varlığıyla kendisini güvende hissedeceği, sırtını dayayıp gücünden güç alacağı kişiyi, yani babasını kaybetmiş olması ve boynunun bükük kalmasıdır. Yetimi arayıp bulmak, ona destek olmak, varsa bir yarasını sarmak görevi, toplumun tamamına ama özellikle Allah'a yakın olmanın yollarını arayan müminlere verilmiş, Allah katındaki gerçek üstünlüğün imandan sonra sevilen mallardan yakınlara, yetimlere ve Allah'ın verilmesi hususunda tavsiye bulunduğu kimselere verilmesi olduğu belirtilmiştir. Bu görevi yerine getirmek yalnız yetim için değil, insanlık için de şifadır.

0: Gele İsma, dikkat et, kayma sakın. Tut elimden.
1: Tamam, tuttum. Dur ben de Selma'ya yardım edeyim.
0: Allah senden razı olsun İsma. İyi ki bana senin gibi bir eş nasip etti.
1: Allah senden de razı olsun Cafer. Selma, Selma, bu tarafa gel. Aynı tekneye binelim biz.
2: Hah, gördüm seni. Tamam, geliyorum.
0: Bunca yolun kahrını çektin. Bunca zahmete katlandın. Benimle birlikte ta Mekke'den çıkıp aç susuz Habeş diyarına geldin.
1: Bütün zorlukları bilerek geldim ben Cafer. Allah'a ve Resulüne iman ettim. Bu yolda başıma ne gelecekse razıyım. Yeter ki Allah ve Resulü benden razı olsun. Yolmuş, çileymiş, zahmetmiş. Benim için önemi yok bunların.
2: Eh, geldim. Bana yardım et lütfen.
1: Heh, gel Selma, tut elimi.
2: Heh, tamam.
0: Allah sana iman dolu bir kalp vermiş Esma. Şu deniz nasıl suyla doluysa senin kalbin de imanla dolu.
1: Buradaki herkesin öyle.
0: Elhamdülillah. Bizim teknemiz de dolmuş bu arada. Söyleyeyim de diğerlerine binsinler. Osman, Ebu Seleme, diğerleriyle birlikte şu tekneye binin siz de. Son bir yolculuk daha Esma. Buradan kuzeye doğru 100 fersahtan fazla bu teknelerle gideceğiz. Şu Ayba limanına vardıktan sonra oradan Medine'ye geçeriz.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Allah bu topraklara, bu toprakların yumuşak kalpli ve adaletli kralına rahmet etsin.
1: Amin. Bu zor zamanlarda bize çok yardımcı oldun. Bu toprakların her zaman huzurlu olması için dua edeceğim. Güle güle Habeş diyarı. Allah seni bereketlendirsin.

0: Sonunda geldik. Bak Esma, şurası Medine.
1: Çok şükür Allah'ım. Şehre girmeden biraz dinlensek olur mu Cafer?
0: Olur tabii. Diğerlerini de söyleyeyim. Dostlarım, Medine'ye geldik sayılır. Lakin şehre varmadan biraz dinlenelim derim. Az bir yolumuz kaldı. Güneş tepedeyken yormayalım kendimizi.
2: Haklısın. Bence de biraz dinlenelim. Şehir göründüğüne göre acele etmemize gerek yok.
3: Evet, dinlenelim biraz.
1: Selma, iyi misin?
4: İyiyim, çok şükür. Ama gerçekten çok yoruldum.
1: Gel biz şöyle gölgeliğe geçelim.
4: Tamam.
1: Al biraz su iç hadi.
4: Teşekkür ederim. Elhamdülillah.
1: Çok yorulmuş gibisin Selma.
4: Yo, çok yorulacak ne var ki? 6 üstü 7 günlük deniz yolculuğu.
1: 6.
4: Ha, 6 mı? Demek o kadar az sürmüş. 7 gün olsa gerçekten uzun olurmuş.
1: Ha, haklısın. 7 gün olsa ne yapardık?
4: Değil mi? Çöl yolculuğunda da 10 günden sonrasını saymazsak yorulacak bir şey yok aslında.
1: Öyle tabii. Tepede cayır cayır bir güneş. Geçilecek bir Hicaz çölü. Bir de kaybolan su kuyuları. Ufak tefek şeyler zaten.
4: Evet. Her yolculukta olan sıradan şeyler değil mi?
1: Kesinlikle.
4: Ama benim gördüğüm kuyu gerçekti.
1: Sadece her yaklaştığında o da biraz uzaklaşıyordu.
4: Çok yaklaşmıştım.
1: Kesinlikle öyle. Ama o senden biraz daha hızlı gibiydi.
4: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki yanımdasın.
1: Senden de Selma. Sen de iyi ki benimlesin. Yoksa bu yolculuk benim için daha zor olurdu.
4: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
5: Mekkeli müşriklerin dayanılmaz işkenceleri karşısında Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar nihayet Medine'ye dönmeye başlamışlardı. Uzun süren hasret yıllarının ardından sevdiklerine kavuşmuşlar, Allah'ın Resulü'nü dünya gözüyle tekrar görmenin bahtiyarlığına erişmişlerdi. Medine'deki Müslümanlar yıllarca kendilerinden uzakta kalan dostlarını karşılamış ve bağırlarına basmışlardı. Medineliler, muhacirlerden Habeşistan hatıralarını dinlemek için toplanmışlardı. Rahmet peygamberi de aralarındaydı.
0: Hoş bulduk ya Resulallah.
2: Hoş bulduk.
6: Müsaadenizle ya Resulallah. Uygun görürseniz misafirlerimizi şöyle oturtalım. Anladım. Peki ya Resulallah. Resulullah'ı duydun, hadi hızlıca git. Bahçededir şimdi. Çağırdığını söyle. Dediklerini hazır edip gelsin hemen.
7: Tamam.
6: Hoş geldiniz Cafer. Sizi görmek ne güzel.
0: Hoş bulduk Talha. Sizleri görmek de öyle.
6: Şöyle buyurun. Zübeyir, yardımcı ol lütfen misafirlerimize.
7: Tamam. Osman, Ebu Seleme, buyurun şöyle geçin.
2: Sağ olasın.
8: Tamam. Sağ ol Zübeyir.
7: Sizler de sağ olun.
5: Muhacirler, Ensar kardeşleri tarafından ilgiyle karşılandılar ve ağırlandılar. Yüzler gülüyor, kalpler kaynaşıyordu. Sohbet esnasında rahmet peygamberi onlara yöneldi ve Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz dedi.
0: Elbette ey Allah'ın Resulü. Birçok şeye tanıklık ettik orada. Müsaadenizle karşılaştığım ilginç bir olayı anlatmak isterim.
5: Allah'ın elçisi tebessüm etti ve devam etmesini söyledi. Sahabiler de merak içinde anlatmasını istediler.
6: Evet Cafer, anlat lütfen.
7: Evet Cafer.
0: Sokağa bakan bir gölgeliğin altında oturmuş sohbet ediyorduk. Ebu Seleme ve Osman da vardı.
2: Evet, Mekke'de geçen günlerimizden bahsediyorduk.
0: Tam o esnada yaşlı bir rahibe geçti önümüzden. Böyle siyahlar içinde biri, başının üstünde su testisi taşıyordu. Biraz yürümüştü ki ileride bir gençle karşılaştı. Tam o gencin yanından geçmişti ki geçer geçmez o genç döndü. Hiçbir neden yokken yaşlı rahibeyi birdenbire arkasından itti. Kadıncağız daha ne olduğunu anlayamadan yere düştü.
6: Allah Allah.
0: Sonra kadın hemen yerden kalktı. Hiçbir şey yapmadan gence öylece baktı. Sonra kaşlarını çatarak Ey zalim.
9: Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin
0: dedi.
5: Allah'ın Resulü burada söze girdi ve rahibe doğru söylemiş dedi. Sonra bu sözünü bir daha söyledi. Hazreti Peygamber kafasını kaldırıp orada bulunanların gözlerine baktıktan sonra zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır dedi.
10: Hadislerin hikayeleri.

Yaşamak çoğu kez yoruyor hepimizi. Evrenin ağırlığını omuzlarımızda duyduğumuz zamanlar geçiriyoruz. Günlerin gürültüsünden sağır, şaşasından kör olduğumuz vakitlerimiz var bizim. Ardında deli divane koştuğumuz zamanı yakalamak ister gibi, hayatın nabzını tutmak, mekana sahip olmak ister gibi, kalabalıkların içinde yalnızlıktan savrulduğumuz, geride bıraktıklarımızı unutarak koşturduğumuz günlerimiz var. Yoruluyoruz oysa, örseleniyoruz. Kazandığımızı zannettiğimiz sahte zaferlerle boşluğuna düşüyoruz hayatın. Unutuyoruz. Sevdiklerimizi ıraklaştıkça, kopmaya yüz tutan bağlarımızı, günlerini yolumuzu gözlemekle geçiren ana babalarımızı, beklendiğimizi, beklediğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızı.

İşte böylesine hengamesinde kaybolup gittiğimiz sıradan ve telaşlı günlerimizin içinden, aylarca bekledikten sonra umudun habercisi gibi sıyrılıp gelir bayramlar. Hayatın akışını durdurarak, kimi günlerin seçilmiş ilahi birer hediye gibi önümüze sunulduğunu hatırlatarak yakalar bizi yüreğimizin en ince yerinden. Gürültüsüz, patırtısız, sessiz sakin bir kutsallık olur da iner şehirlerimizin sokaklarına, evlerimize, sofralarımıza. Bu yüzden ki bayramlar öpmektir zamanı bereketli ellerinden. Bu yüzden sevinci kuşlara eş çocukların heyecanına ve müşterek sevinçlere gebedir. Hayatın en küçük kımıldanışını bile sezerek bir güne bir ömrün sığdırılabileceğini fark edebilmektir. Irakları yakın etmek, mesafeleri kaldırmak ve kavuşturmaktır elleri. Bir çocuğa elini vermek ve el almaktır büyükten. Paylaşmaktır, selamlaşmaktır. Bugün bayram. Tazelenen bir inancın dirilişi için bekleyenlere varmak, gönüller yapmak, paylaşmak ve paylaştıkça yakınlaşmak için gelen, sığınmayı beklediğimiz bir bayram. Aksakallı dedelerimizin ellerini öperek onlardan bir bayrak gibi devraldığımız bir bayram.

Allah Resulü'nün kızıl develerden daha hayırlı bir ibadettir muştusuyla karşılar bizi. Kızıl devenin o dönemdeki Araplar için eşsiz değerdeki bir varlık olduğu bilinince bu benzetmenin kıymeti daha da iyi anlaşılır. Müminin bütün günü Allah'ın zikriyle bereketlenir. Böylece alemleri yaratana yaklaşır, günahlardan arınır, onun rızasına ulaşır, cennetine kavuşur. Müslümanları diriltir ve birleştirir namaz. İnsanlığın Hazreti Adem'den beri var olan ibadet yeri Kabe'dir. Allah'a teslim olanların birliğinin, aynı ufka baktığının, aynı hedefe yöneldiğinin sembolüdür Beytullah. Aslında yüzü ve bütün bedeniyle Kabe'ye yönelmek, gönlünü, kalbini ve zihnini Allah'a vermek, yöneltmektir. Hazreti Peygamber'in buyurduğu gibi, sizden biri kıbleye yöneldiğinde yüce Rabbine yönelmiştir. Kalbi imanla dolu kişi, her gün kıldığı 5 vakit namazında diğer inanan kardeşleriyle o cihete yönelerek herkese şu mesajı haykırır. Biz müminler biriz. Duygumuz bir, kimliğimiz bir, gücümüz bir, hedefimiz bir, ruhumuz tektir. Biz aynı binanın biri diğerine sımsıkı tutunan taşlarıyız. Mümine güç ve değer katar namaz. Namaz dünyanın türlü meşgaleleri arasında boğulan insanı huzura kavuşturur. Bir üzüntüyle ve sıkıntıyla karşılaştığında ona güç verir. Zor zamanlarda her türlü kederi gideren Rabbine onunla sığınır, yakınlaşır. Gönül, dil ve bedenle kılınan namaz, kin, haset, hayasızlık ve fenalık gibi manevi kirlere bulaşmaktan korur insanı. Nefsinin ilham ettiklerinin esaretinden kurtarır. Dünya hayatının süfli ve aşağılık durumlarına karşı bir zırhtır, bir kalkandır, takva numunesidir. Yüce Allah Kur'an'da bu hususu şöyle ortaya koyar. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'a anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Namaz günde 5 kere yıkandığı bir nehirdir Müslümanın. Bu nehir onun üzerinde ne manevi kir bırakır ne de maddi. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Büyük günah işlenmedikçe 5 vakit namaz ve 2 cuma aralarındaki günahlara kefarettir. Hakkıyla kılınan namaz günah kirlerini temizler ve yaratılışın amacını her daim hatırlatır mümine. Müslümanı ahlaki açıdan olgunlaştırır. Onu erdemli bir birey haline getirir. Bu kulluk vazifesini huşuyla devamlı ve bilinçli bir şekilde yerine getiren müminde ne nankörlükten eser kalır ne de cimrilikten. İnsan namaz sayesinde olgun bir mümine, güzel ahlakı karakter haline gelen bir insanı kamile, iffet ve dürüstlüğüyle tıpkı rehberi gibi emin bir şahsiyete, İslam'ın gözde ve şuurlu bir temsilcisine ve mübelliğine dönüşür.

koymuşlardır. Abdest alarak temiz bir şekilde ve temiz bir yerde namaz için hazırlanan bir Müslüman, nefsinin ve şeytanın her türlü vesvese ve ivasından uzaklaşarak halisane bir şekilde onlarla mücadele için pusatını kuşanmıştır. Camilerde bulunan mihrabın nefis ve diğer düşmanlarla savaş yeri anlamına geldiği hatırda tutulmalıdır. Farsça'da tazim için eğilmek, kulluk, ibadet anlamına gelen namaz, sözlükte dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek, yalvarmak manalarındaki Arapça salat kelimesinin karşılığı olarak Türkçe'ye geçmiştir. Sözlükte zikir, inkiyat ve boyun eğmek anlamlarına gelen namaz, Müslümanlar tarafından günde 5 defa eda edilmesi farz kılınmış, kıyam, rükû, secde gibi bedensel hareketler, kıraat ve kuğut gibi belli miktarda okuyuşlarla yerine getirilen ibadetin ismidir. Namaz hiç şüphesiz kulla Rabbi arasında özel bir iletişim şeklidir. Bu iletişim niyetle başlar. Niyet, Allah'a yakın olmak maksadıyla bir ibadeti yapmaya kalple azmetmektir. Namaz için niyetse ilk olarak Allah için ihlas ve huşuyla namaz kılmayı dilemektir. Namaz kılmaya niyet eden bir kişi dış dünyayla bağlantılarını keserek Allah'a yönelip yalnız ona ibadet edeceğine, yalnız ondan yardım dileyeceğine söz verir. Kısaca namaz kılmaya niyet etmek, Allah'a karşı kulluk, görev ve bilincinin halisane bir şekilde ifa edilmesine günde 5 kez azmetmek demektir. Namaza başlama tekbiri sırasında kıbleye dönerek Allahu Ekber diyerek iki elini kaldıran insan, yüce yaratıcının huzurunda olduğunun ayrımına vararak vücut diliyle şunu demek ister: ben şu anda bütün dünyevi kaygılar ve maddi düşünceleri aklımdan çıkarıyor, Allah'tan başka her şeyi elimin tersiyle arkaya atıyor ve yüce Mevla'nın huzuruna çıkıyorum. Bu niyet ve duyguyla ibadete başlayan kişi namaz kılarken Allah'a tam bir yakınlık içinde olacaktır. Bu yakınlaşmadan dolayı olsa gerek namaz müminin miracıdır buyurulmuştur. Miraç sırasında sevgili peygamberimiz nasıl ki Allah yakınlığının son noktasını yaşamışsa, Müslüman için de namaz Allah'la beraber olmanın yoludur. Kur'an-ı Kerim'de namazın kötülüklere engel olacağı belirtilir. Kıyam ayakta durmak anlamına gelir. Namazda ayakta durmak o yüce varlığın karşısında elleri bağlanmış vaziyette beklemek demektir. Bu esnada kişiyle Allah arasında hiçbir kimse yoktur. Namazda bu şekilde saygıyla ayakta duran kişi, Kur'an'dan kolayınıza gelen ayetleri okuyun emri gereğince, okuduğu sure veya ayetlerle kendisinin bir kul, onunsa Rab olduğunu kabul ederek Allah'ı düşünüp ondan başkasını kalp ve zihninden siler. Kul ayaktayken secde yerine, rükuda ayaklarının üzerine, secdede burnunun ucuna, kuğutta kucağına, selamda omuzlarına bakıp Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edin. Her ne kadar siz onu görmeseniz de muhakkak o sizi görmektedir hadisi şerifinin manasını düşünerek namazda Allah'tan başkasıyla meşgul olmadığını ishar eder ve dini ihsan derecesinde yaşar. Başkasına iyilik yapmak ve yaptığı işi güzel yapmak anlamına gelen ihsan, kulun Allah'a karşı hissettiği derin saygı, bağlılık ve itaat ruhunu bu ruh halinin ürünü olan iyi davranışları kapsar. Rükû, kıraatten sonra eğilmek demektir. Rükû, kulun ayakta durarak Allah'ın kelamından belirli bir miktar okuduktan sonra Allah'a saygısını ve onun büyüklüğünü, "Pek büyük olan Rabbim, her türlü eksikliklerden münezzehsin" diyerek itiraf etmek eylemidir. Yüce Yaratıcı karşısında saygıyla eğilen kişi, artık ondan başka hiçbir varlığın önünde eğilmeyeceğini kabul etmiş ve söz vermiş demektir. Rükudan kalkarken, "Allah hamd edeni işitir" derken de, Allah'ın her şeyi gördüğünü, her şeyi işittiğini, dolayısıyla namaz anında yapmış olduğu okuyuş, tesbih ve tahmidleri Allah'ın duyduğunu, bu yüzden yeterince hassas olması gerektiğini, hatta kendini dinleyen yüce bir varlıkla baş başa olduğunu hisseder. Secde ise namazın en önemli rüknüdür. İbadetin kulluk tavrının özü ve esasıdır. Kur'an-ı Kerim çeşitli ayetlerde secde edenleri övmektedir. Secde, Allah'a gösterilen saygı, tevazu ve yüceltmenin en güzel ifadesi olup, kibrin büyüklenmenin karşıtıdır. "Secde et ve yakınlaş" ayetinden çıkarılmış bir hadiste de şöyle buyurulmuştur: kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secdeye varmış olduğu haldir. Artık secdede duayı çokça yapınız. İlk oturuşlarda okunan tahiyyatta Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ve âline selam.

salatü selam getirerek ona olan sevgi ve saygı, bağlılık gösterilir. Son oturuşlarında da tahiyyat, salli barik duaları ve Kur'an'dan seçilen dualar edilir. Salli barik dualarında Hazreti İbrahim'in özel olarak zikredilmesi, rahmet ve bereketin onun üzerinde birleşmesi sebebiyledir. Bu duaları okuyan bir kişi Allah'ın koruması altında olduğunun farkına varır. Salli barik dualarını okuduğunda da Peygamberimizin ve Hazreti İbrahim'in âline rahmet et diyerek aynı soydan gelen iki yüce elçiyi anar. Ardından sağına ve soluna selam verirken iki yanında bulunan insan, cin ve meleklere selam vererek namazını bitirir ve dünyadaki nasibini aramaya başlar. Kur'an'da kurtuluşa eren müminlerin vasıfları sayılırken namazı huşu içinde kılarlar veya derin bir saygı hali yaşarlar ifadesi zikredilmiştir. Namazı derin huşu içinde veyahut derin bir saygı halinde kılmak demek, herhalde kulun, yaratıcısının, eğiticisinin yani Rabbinin karşısında temiz bir şekilde, temiz bir yerde, halis bir kalp ve berrak bir zihinle hazır olup divana durarak bütün mevcudiyetiyle kulluk bilinci içinde bu ibadetlerini ifa etmesi demektir. Böyle olmadığı takdirde namaz sadece yatıp kalkmaktan mı ibaret kalır veya kötülüklerden ne kadar alıkoyar? Doğruyu en bilen Allah'tır.

gösterir. Yaşça büyük olana gözünün iyi görmemesi, kulağının iyi duymaması, elinin titremesi açısından bakmayız. Bilakis tecrübesi, hayatta yaşadıklarını süzüp bize aktarması açısından bakarız. Bu açıdan medeniyetimize yön veren hadislerden biri de şöyledir. Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzün saygınlığını kabul etmeyen bizden değildir. İnsan bereket kaynağına sırt dönmek, surat asmak şöyle dursun, en ufak şekilde onu kırmamalı, incitmemeli. Ona hizmet edip hürmet göstererek duasını almaya çalışmalı. Sünnete bağlı bir şekilde istikamet üzere yaşayan, saçları ağarmış ihtiyar bir Müslüman Allah'a dua ettiğinde Allah'ın ona istediğini vermemekten haya edeceği bir hadiste bize bildiriliyor. İhtiyarlarımıza, büyüklerimize gösterilen vefanın karşılıksız kalmayacağını yine bir hadisten öğreniyoruz. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Anne babamız küçükken nasıl bizi koruyup kolladıysa, biz de onlar ihtiyarladıklarında öyle şefkatle muamele etmeliyiz. Bu vefanın da bir gereğidir. Sadece anne baba değil, akrabalarımızı, diğer yaşlıları görüp gözetmek de vefanın gereğidir. Bir hadiste yağmurdan dolayı bir mağaraya sığınan üç kişiden bahsedilir. Mağaranın ağzını kocaman bir kaya kapatmıştır. Kayanın açılması için üçü de daha önce sırf Allah için işledikleri salih amellerle dua etmeye karar verirler. Yaptıkları duaların sonunda mağaranın ağzını kapatan kaya açılır ve kurtulurlar. O kişilerden biri de anne babasına akşam yemeği yedirmeden kendisi yemeğe oturmazmış. Öyle ki bir akşam eve geldiğinde bakar ki anne babası uyumuş. Olur ki gece uyanırlar da acıkırlar diye elinde yemekle sabaha kadar başlarında bekler. Sabah olup uyandıklarında onları güzelce yedirir. Bu kıssada yaşlı anne babaya yapılan hürmetin zirvesini görmekteyiz. Bu hürmet neticesinde yapılan dualarda kabul oluyor. İhtiyarlarımıza, büyüklerimize saygıda, hizmette, vefa göstermede kusur etmeyelim.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Namazın deruni anlamı. Profesör Doktor Adem Efe. Dini bir kavram olarak ibadet, genel olarak insanın Allah'a saygı, sevgi ve itaatini göstermek, onun hoşnutluğunu kazanmak için ortaya koyduğu tutum ve davranışlara denir. Bir başka ifadeyle ibadet, sevgi, saygı, itaat ve tazimin en yüksek anlamda beden, dil ve kalple ifade edilme şeklidir. İnanç ve inanmak subjektif bir yaşayış olduğu halde, İbadet bu inancın objektifleşerek görünür hale gelmesidir. İbadetler kişinin dini inancının gereği olarak inandığı, güvendiği, sığındığı yüce varlığa bağlanışını, yönelişini, bahşettiği nimetler karşısındaki sevinç, minnet ve şükran duygularını ifade ettiği bir takım belirli ve özel davranışlardır. Bu davranışlar namaz, oruç gibi bedensel, zekat, sadaka ve kurban gibi ekonomik, hac ve umre gibi hem bedensel hem de ekonomik güç ve imkanlarla ilgili olabilir. Bütün bu sayılan ibadetlerin esas amacı Allah'a yaklaşmak, onu tanımak, onun rızasını kazanmaktır. İnsanı Allah'a yaklaştıran ibadetlerin, özellikle namazın deruni veya iç anlamları vardır. Biz bu yazıda abdestten başlayarak namazın deruni iç anlamlarından öz olarak bahsetmeye çalışacağız. Abdest, öncelikle bedenin en çok kirlenen uzuvlarının belli bir sıra dahilinde yıkanmasını hedef alan maddi ve manevi bir temizlenmedir. Bu haliyle başlı başına bir ibadettir. Başlı başına lokal bir temizlenme diyebileceğimiz abdest almakla hem dünyevi hem de uhrevi pek çok faziletler ve güzellikler elde edilir. İnsan her şeyden önce suyun temizleme özelliğinden faydalanır, kendini zinde hisseder, her an ibadetlere hazır olur. Abdestli kimse kendisinin korunduğunu düşünür. Peygamberimiz, abdest müminin silahıdır buyurmuşlardır. Abdest namazın anahtarıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarıysa abdest.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalemden kelama devam ediyor.
3: Rahmet vesilesi yaşlılarımız. Bel bükülmüştür, göz eskisi gibi görmez, vücut eskisi gibi dinç değildir. Bedenin hareketleri yavaşlamıştır, el ayak tutmaz olmuştur. Bedenin getirdiği bu yüke başka yükler eklenmemeli. Nedir bu başka yükler? Başta evlatlar olmak üzere çevredekilerin duyarsızlığı, anlayışsızlığı, merhametsizliği, bir gün kendilerinin de bu düşkün hale geleceklerini unutmaları. Ah yaşlılık! Ecel daha erken bir vakitte gelmediyse herkesin ulaşacağı yaşlılık. Kimse o yüzden gençliğine gücüne güvenmemeli. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşlılıkla birlikte gelen zorluklardan Allah'a sığınmıştır. Yaşlılığın zorlukları, ihtiyarlıktan ötürü kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çekmesi, bazı fiziki hareketleri gençlikteki gibi rahat yapamaması, zihnin eskisi gibi algılamaması, zihinde meydana gelebilecek bazı bulanıklıklar, bilirken bilmez hale gelme gibi durumlardır. Kişi yaşlandığında başkasına muhtaç olacak duruma düşebilir. İbadetlerini yapar ama gençlikteki gibi zinde bir vücutla, ihtiyarlıktaki beli bükülmüş bir bedenle ibadet yapma arasında fark vardır. İhtiyarlıkta bunun gibi birçok hal vardır. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ömrün en düşkün çağı yani erzeli ömürden Allah'a sığınmıştır. Ancak toplumun içinde yaşlılar varsa, bunun toplum için bir bereket, rahmet kaynağı olduğunu da buyurmuştur Allah Resulü. Yaşlılarımız, ihtiyarlarımız azaptan kurtulmanın ve rahmetin vesilesidir. Beli bükülmüş ihtiyarlar, süt emen bebekler ve otlayan hayvanlar olmasaydı üzerinize azap yağardı. Hadisteki ifadeler ilgili gruplara ne kadar dikkatli, özenli davranılması gerektiği konusunda insanı derin bir düşünceye sevk ediyor. Zayıflara, yaşlılara yapılacak en ufak bir saygısızlık, en ufak bir ihmalkarlık, onları umursamama, es geçmenin ne kadar ağır olduğunu bu hadis-i şerif bizlere anlatıyor. Sadece fiziki, maddi gücü güç sayanların, manevi gücü yani bereketi unutanların bu hadisi okuyup anlayıp üzerinde iyice düşünmeleri gerekiyor. Yaşlılara yapılan muamele esasında medeniyetler arasındaki ciddi farklardan biridir. Az önce bahsettiğimiz hadise uygun davranan Müslüman topluluklar, rahmeti, bereketi güçte güçlü olmakta, güçlülerin yanında olmakta değil, bilakis zayıfın, düşkünün yanında olmakta görmüştür. Hadis-i şerife göre toplumdakilerin rahmet, bereket vesilesi olarak yaşlılar, zayıflar gösterilmiştir. Bunun gibi daha birçok hadis, Müslümanların yaşlılara, zayıflara olan muamelesinde yol göstermiş, hayat felsefelerini ona göre kurmalarını sağlamıştır. Ayet-i kerimeler ve hadislerde zikredilen anne baba ve diğer yaşlılara gösterilecek hürmete dair ifadeler bizim kelimelerimize de yansımıştır. Biz yaşlı yerine ihtiyar deriz, büyüğümüz deriz. Bu kelimeleri tercih ederiz. İhtiyar demek seçilmiş, tercih edilmiş, tecrübeli anlamına gelmektedir. Bu dünyaya bizden daha önce gelen kimseye bakış açımızı gösterir.

zayıfı ezdiği bir toplumun Allah'ın gönderdiği elçi sayesinde nasıl dönüştüğünü anlatır Cafer. Resulullah bize Allah'ı birlemeyi, doğru sözlü olmayı, emaneti ehline vermeyi, akrabayla ilişkiyi sürdürmeyi, güzel komşuluk yapmayı, haramlardan ve kan davası gütmekten kaçınmayı emretti. Çirkin işleri, yalan konuşmayı, yetim malı yemeyi ve iffetli hanımlara iftira atmayı bize yasakladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir yetim olarak büyümüştür. Elçisinin küçük yaşta anasız babasız kalması Allah'ın gözetimi altında gerçekleşmiştir. Görünürde dedesi ya da amcasının sahip çıktığı bu yetimi aslında Rabbi himaye etmiştir. Yüce Allah Duha suresinde Hazreti Peygamber'e verdiği nimetleri sıralarken onun yetim olarak büyüyen bir çocuk olduğunu, kendisi tarafından görüp gözetildiğini hatırlatmaktadır. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Yetiştiği toplumda yetimlerin gördüğü muameleyi bizzat tecrübe eden sevgili peygamberimize, aynı surede yetimlere nasıl muamele etmesi gerektiği, öyleyse yetimi hor görme emriyle bildirilmiştir. Yetimler Allah'ın gözetimi altındadır. Rabbimiz Musa Hızır kıssası olarak bilinen olayları, babaları ölmüş iki kardeşin mallarını koruma altına aldığını belirtmiştir. Duvara gelince, o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Yetimlerle ilgili ayetler incelendiğinde kendisine iyilik yapılması konusunda yetimlerin anne baba ve akrabalardan sonra ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Demek ki kan bağımız olmayan insan grupları arasında iyilik hakkının önceliği yetimlerdedir. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Dinimizin yetime karşı hassasiyetinin nedeni, küçük bir çocukken sevgisiyle büyüyeceği, varlığıyla kendisini güvende hissedeceği, sırtını dayayıp gücünden güç alacağı kişiyi, yani babasını kaybetmiş olması ve boynunun bükük kalmasıdır. Yetimi arayıp bulmak, ona destek olmak, varsa bir yarasını sarmak görevi, toplumun tamamına ama özellikle Allah'a yakın olmanın yollarını arayan müminlere verilmiş, Allah katındaki gerçek üstünlüğün imandan sonra sevilen mallardan yakınlara, yetimlere ve Allah'ın verilmesi hususunda tavsiye bulunduğu kimselere verilmesi olduğu belirtilmiştir. Bu görevi yerine getirmek, yalnız yetim için değil, insanlık için de şifadır.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Yetimler. Doktor öğretim üyesi Sema Çelem. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız, zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de yetimlere yapılması gereken hüsnü muamele, mallarının korunması, evlilikleri gibi konular üzerinden 23 ayette sözü geçen yetimlerin bakımı, beslenmesi, korunması, Allah tarafından inananların tamamına sorumluluk olarak yüklenmiştir. Bakara suresi 220. ayetten önce, Allah yetimler hakkında bir takım sert uyarılarda bulunmuş, yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir buyurmuştur. Ayet Uhud Savaşı'nda şehit düşen sahabeden Sa'd bin Rubai'nin eşi, yetim kalan iki kızının durumunu Hazreti Peygamber'e arz ettikten sonra nazil olmuştur. Rivayete göre amcaları baba mirasını kızlarının elinden almış, böylece kızlar parasız kalmışlardı. Anneleri bu durumda kimsenin onlarla evlenmeyeceğini düşünerek olayı Peygamberimize anlattığında yetim malı yiyenin aslında kendisini hazin bir sona hazırladığını ifade eden bu ayeti kerime inmiştir. Bunun üzerine insanlar arasında yetimlere karşı bir tedirginlik oluştu. Mallarına el sürmemek için onlarla birlikte yemeğe oturup oturmama konusunda bile tereddüde düştüler. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh, yetimleri yalnız bırakmaya kadar gidebilecek ve onların aleyhine olacak bu durum hakkında Hazreti Peygamber'e gelerek yetimlerle yiyip içmenin ve aynı meskeni paylaşmanın caiz olup olmadığını sordu. Allah onların mallarını ıslah etmenin onlarla birlikte olmayı terk etmekten daha hayırlı olduğunu bildiren Bakara suresi 220. ayeti gönderdi. Ayette yetimi korumak amacıyla velisi olan kişilerin malları kendilerine karışır korkusuyla onlarla birlikte olmaktan çekinmelerinin gerekmediği, yetimlerle kimin iyi kimin kötü niyetle ilgilendiğinin Allah tarafından bilindiği açıklanmıştır. Ayet kötü niyetlileri işleri düzeltmek değil bozmak olanları hedef aldığını, iyi niyetli olanların bundan çekinmeleri için bir sebep bulunmadığını bildirmektedir. Gerek İslam'dan önce gerek İslam'ın ilk dönemlerinde özellikle savaşlar nedeniyle babası ölen çocukların sayısı fazla olunca bunlarla ilgili uygulamalarda sorunlar ortaya çıkıyordu. Yetimlerle ilgili düzenlemeler Kur'an'ın nazil olmaya başladığı ilk dönemlerde ilan edilmiş, peygamberliğin ikinci yılında gelen surede yetimi itip kakanların, ihtiyaç sahiplerinin doyurulmasını engelleyenlerin, dini yalanlayan kişiler olduğu dile getirilmiştir. Bu ayetlerde yetim ve muhtaç kimselerin toplumun sorumluluğu altında olduğuna işaret vardır. Habeşistan'a hicret esnasında gerçekleşen Cafer bin Ebi Talip ve Necaşi arasında geçen konuşmada vurgulanan konulardan biri de yetimler hakkında İslam'ın öngördüğü tutumdur. Cahilliği putlara tapacak kadar ileri götüren, akrabalarla bağ koparan, komşuya kötü davranan, kuvvetli

0: Sonunda geldik. Bak Esma, şurası Medine.
1: Çok şükür Allah'ım. Şehre girmeden biraz dinlensek olur mu Cafer?
0: Olur tabii. Diğerlerini de söyleyeyim. Dostlarım, Medine'ye geldik sayılır. Lakin şehre varmadan biraz dinlenelim derim. Az bir yolumuz kaldı. Güneş tepedeyken yormayalım kendimizi.
2: Haklısın. Bence de biraz dinlenelim. Şehir göründüğüne göre acele etmemize gerek yok.
3: Evet, dinlenelim biraz.
1: Selma, iyi misin?
4: İyiyim, çok şükür. Ama gerçekten çok yoruldum.
1: Gel biz şöyle gölgeliğe geçelim.
4: Tamam.
1: Al biraz su iç hadi.
4: Teşekkür ederim. Elhamdülillah.
1: Çok yorulmuş gibisin Selma.
4: Yo, çok yorulacak ne var ki? 6 üstü 7 günlük deniz yolculuğu.
1: 6.
4: Ha, 6 mı? Demek o kadar az sürmüş. 7 gün olsa gerçekten uzun olurmuş.
1: Ha, haklısın. 7 gün olsa ne yapardık?
4: Değil mi? Çöl yolculuğunda da 10 günden sonrasını saymazsak yorulacak bir şey yok aslında.
1: Öyle tabii. Tepede cayır cayır bir güneş. Geçilecek bir Hicaz çölü. Bir de kaybolan su kuyuları. Ufak tefek şeyler zaten.
4: Evet. Her yolculukta olan sıradan şeyler değil mi?
1: Kesinlikle.
4: Ama benim gördüğüm kuyu gerçekti.
1: Sadece her yaklaştığında o da biraz uzaklaşıyordu.
4: Çok yaklaşmıştın.
1: Kesinlikle öyle. Ama o senden biraz daha hızlı gibiydi.
4: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki yanımdasın.
1: Senden de Selma. Sen de iyi ki benimlesin. Yoksa bu yolculuk benim için daha zor olurdu.
4: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
5: Mekkeli müşriklerin dayanılmaz işkenceleri karşısında Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar nihayet Medine'ye dönmeye başlamışlardı. Uzun süren hasret yıllarının ardından sevdiklerine kavuşmuşlar, Allah'ın Resulü'nü dünya gözüyle tekrar görmenin bahtiyarlığına erişmişlerdi. Medine'deki Müslümanlar yıllarca kendilerinden uzakta kalan dostlarını karşılamış ve bağırlarına basmışlardı. Medineliler, muhacirlerden Habeşistan hatıralarını dinlemek için toplanmışlardı. Rahmet peygamberi de aralarındaydı.
0: Hoş bulduk ya Resulallah.
2: Hoş bulduk.
6: Müsaadenizle ya Resulallah. Uygun görürseniz misafirlerimizi şöyle oturtalım. Anladım. Peki ya Resulallah. Resulullah'ı duydun, hadi hızlıca git. Bahçededir şimdi. Çağırdığını söyle. Dediklerini hazır edip gelsin hemen.
7: Tamam.
6: Hoş geldiniz Cafer. Sizi görmek ne güzel.
0: Hoş bulduk Talha. Sizleri görmek de öyle.
6: Şöyle buyurun. Zübeyir, yardımcı ol lütfen misafirlerimize.
7: Tamam. Osman, Ebu Seleme, buyurun şöyle geçin.
2: Sağ olasın.
8: Tamam. Sağ ol Zübeyir.
7: Sizler de sağ olun.
5: Muhacirler, Ensar kardeşleri tarafından ilgiyle karşılandılar ve ağırlandılar. Yüzler gülüyor, kalpler kaynaşıyordu. Sohbet esnasında rahmet peygamberi onlara yöneldi ve Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz dedi.
0: Elbette ey Allah'ın Resulü. Birçok şeye tanıklık ettik orada. Müsaadenizle karşılaştığım ilginç bir olayı anlatmak isterim.
5: Allah'ın elçisi tebessüm etti ve devam etmesini söyledi. Sahabiler de merak içinde anlatmasını istediler.
6: Evet Cafer, anlat lütfen.
7: Evet Cafer.
0: Sokağa bakan bir gölgeliğin altında oturmuş sohbet ediyorduk. Ebu Seleme ve Osman da vardı.
2: Evet, Mekke'de geçen günlerimizden bahsediyorduk.
0: Tam o esnada yaşlı bir rahibe geçti önümüzden. Böyle siyahlar içinde biri, başının üstünde su testisi taşıyordu. Biraz yürümüştü ki ileride bir gençle karşılaştı. Tam o gencin yanından geçmişti ki geçer geçmez o genç döndü. Hiçbir neden yokken yaşlı rahibeyi birdenbire arkasından itti. Kadıncağız daha ne olduğunu anlayamadan yere düştü.
6: Allah Allah.
0: Sonra kadın hemen yerden kalktı. Hiçbir şey yapmadan

0: gence öylece baktı. Sonra kaşlarını çatarak Ey zalim,
1: Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin
0: dedi.
2: Allah'ın Resulü burada söze girdi ve rahibe doğru söylemiş dedi. Sonra bu sözünü bir daha söyledi. Hazreti Peygamber kafasını kaldırıp orada bulunanların gözlerine baktıktan sonra, zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır dedi.
3: Hadislerin hikayeleri.

aksakallı dedelerimizin ellerini öperek onlardan bir bayrak gibi devraldığımız bir bayram. Bugün bayram, her günümüz bayram olur. Bayramımız

Bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Gele İsma, dikkat et, kayma sakın. Tut elimden.
1: Tamam, tuttum. Dur ben de Selma'ya yardım edeyim.
0: Allah senden razı olsun İsma. İyi ki bana senin gibi bir eş nasip etti.
1: Allah senden de razı olsun Cafer. Selma, Selma, bu tarafa gel. Aynı tekneye binelim biz.
2: Hah, gördüm seni. Tamam, geliyorum.
0: Bunca yolun kahrını çektin. Bunca zahmete katlandın. Benimle birlikte ta Mekke'den çıkıp aç susuz Habeş diyarına geldin.
1: Bütün zorlukları bilerek geldim ben Cafer. Allah'a ve Resulüne iman ettim. Bu yolda başıma ne gelecekse razıyım. Yeter ki Allah ve Resulü benden razı olsun. Yolmuş, çileymiş, zahmetmiş. Benim için önemi yok bunların.
2: Eh, geldim. Bana yardım et lütfen.
1: Gel Selma, tut elimi.
2: Tamam.
0: Allah sana iman dolu bir kalp vermiş Esma. Şu deniz nasıl suyla doluysa senin kalbin de imanla dolu.
1: Buradaki herkesin öyle.
0: Elhamdülillah. Bizim teknemiz de dolmuş bu arada. Söyleyeyim de diğerlerine binsinler. Osman, Ebu Seleme, diğerleriyle birlikte şu tekneye binin siz de. Son bir yolculuk daha Esma. Buradan kuzeye doğru 100 fersahtan fazla bu teknelerle gideceğiz. Şu Ayba Limanı'na vardıktan sonra oradan Medine'ye geçeriz.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Allah bu topraklara, bu toprakların yumuşak kalpli ve adaletli kralına rahmet etsin.
1: Amin. Bu zor zamanlarda bize çok yardımcı oldun. Bu toprakların her zaman huzurlu olması için dua edeceğiz.

Yaşamak çoğu kez yoruyor hepimizi. Evrenin ağırlığını omuzlarımızda duyduğumuz zamanlar geçiriyoruz. Günlerin gürültüsünden sağır, şaşasından kör olduğumuz vakitlerimiz var bizim. Ardında deli divane koştuğumuz zamanı yakalamak ister gibi, hayatın nabzını tutmak, mekana sahip olmak ister gibi, kalabalıkların içinde yalnızlıktan savrulduğumuz, geride bıraktıklarımızı unutarak koşturduğumuz günlerimiz var. Yoruluyoruz oysa, örseleniyoruz. Kazandığımızı zannettiğimiz sahte zaferlerle boşluğuna düşüyoruz hayatın. Unutuyoruz. Sevdiklerimizi ıraklaştıkça, kopmaya yüz tutan bağlarımızı, günlerini yolumuzu gözlemekle geçiren ana babalarımızı, beklendiğimizi, beklediğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızı.

borçlular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu bilir. Bakara suresi 215. ayet. Ensar ve muhacir dayanışması ise müminlerin gerektiğinde lokmalarını dahi paylaşmalarının en güzel örneklerindendir. Yardımlaşma ve dayanışma İslam ahlakının temel taşlarındandır. Zekat, sadaka ve hayır işleri toplumun kaynaşmasını ve kardeşlik ruhunun güçlenmesini sağlar. İslam, malın Allah'ın emaneti olduğunu hatırlatarak paylaşımı gösterişten uzak, yalnızca Allah rızası için yapmayı teşvik eder. Yardım ederken verilenin kalitesi ve muhtaç kişinin onuru gözetilmelidir. Bu bilinç, müminlerin birbirlerine olan sevgisini ve toplumsal aidiyet duygusunu pekiştirir.

İşte böylesine hengamesinde kaybolup gittiğimiz sıradan ve telaşlı günlerimizin içinden, aylarca bekledikten sonra umudun habercisi gibi sıyrılıp gelir bayramlar. Hayatın akışını durdurarak, kimi günlerin seçilmiş ilahi birer hediye gibi önümüze sunulduğunu hatırlatarak yakalar bizi yüreğimizin en ince yerinden. Gürültüsüz, patırtısız, sessiz sakin bir kutsallık olur da iner şehirlerimizin sokaklarına, evlerimize, sofralarımıza. Bu yüzden ki bayramlar öpmektir zamanı bereketli ellerinden. Bu yüzden sevinci kuşlara eş çocukların heyecanına ve müşterek sevinçlere gebedir. Hayatın en küçük kımıldanışını bile sezerek bir güne bir ömrün sığdırılabileceğini fark edebilmektir. Irakları yakın etmek, mesafeleri kaldırmak ve kavuşturmaktır elleri. Bir çocuğa elini vermek ve el almaktır büyükten. Paylaşmaktır, selamlaşmaktır. Bugün bayram. Tazelenen bir inancın dirilişi için bekleyenlere varmak, gönüller yapmak, paylaşmak ve paylaştıkça yakınlaşmak için gelen, sığınmayı beklediğimiz bir

0: Bir hadis. Kendini doyurmak için harcadığın senin için sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin şey senin için sadakadır. Eşine yedirdiğin şey senin için sadakadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: yerde zikrederler Allah Allah.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 30 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 13 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 17 Mayıs 1442. Tarihte bugün. Kurban Bayramı 4. gün. Teşrik tekbirleri bugün ikindi namazıyla bitiyor. Arka sayfa. Günün konusu. İnfak ve paylaşma bilinci. İslam, bireyin dünya ve ahiret saadetini hedeflerken toplumsal huzur ve düzeni de gözetir. Müslüman yalnızca kendisini değil, ailesini ve toplumunu da düşünmekle sorumludur. Kur'an-ı Kerim, birlik içinde hareket etmeyi ve yakınlardan başlayarak paylaşmayı emreder. Harcayacağınız mal, ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yol

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum

sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ömer Karaoğlu'ndan Yol Mu Dayanır İlahisini yayınlarsanız sevinirim. Karaca'dan Hakan Tek'e hayırlı bayramlar dilerim. Ya.

Ben Erzurum'dan Hacı Kadir. Güller açmasa da, güneş doğmasa da baş koymuşuz biz bu sevdaya. Bu eseri tüm İslam alemine gelsin. Teşekkür ederim.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Üsküdar'dan Hilal Aydemir. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ümmet-i Muhammed'in uyanışına, birlik, beraberlik, kardeşlik ruhunun artmasına vesile olsun. Fatih Koca hocamızdan Beytullah'ta ben ilahisini rica ediyorum. Rabbim bütün hüccac-ı kiramın haccını mebrur eylesin. Gönlü orada olan bütün kardeşlerimize nasip eylesin.

0: Merhaba Diyanet Radyo, ben Saadet.
1: Ben Rabia.
2: Ben Samet. Sizi Bolu İstanbul yolunda dinliyorum.
1: Sizden Mustafa Demirci'den Muhammed İlahisi'ni çok sevdiklerim için istiyorum. Tüm İslam aleminin herkesin bayramını tebrik ediyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar.

Hayırlı bayramlar diliyorum. Ben Erzurum'dan Zeynep Albayrak. Allah emanet olsun Erzurum ilahisini. Tüm sevdiklerimi istiyorum. Annem, kardeşlerim, eşim, evlatlarım ve torunlarım için istiyorum. Ayrıca Diyanet Radyo çalışanları için istiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

Günaydınlar, Tarsus'tan Ayşe. Sıradaki parçayı canım arkadaşım Esra'ya ve onun yanındaki arkadaşlarına gönderiyorum. Esra, seni çok seviyorum. Allah Allah.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
1: Reklam.

Cömertlik. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın kalbinde cimrilik ve iman asla bir arada bulunmaz. Cömertlik konusunda ısrarlı tavsiyeleri olan Allah Resulü, bizzat yaşantısıyla mümin bir insanın cömertliğinin nasıl olacağına dair eşsiz örnekler vermiştir. Nitekim o, insanların en cömertiydi. Kendisinden bir şey istendiği zaman, istenen şey elinde mevcutsa onu mutlaka verir, asla yok demezdi. Yediğini, giydiğini, bildiğini paylaşır, iyiliğini esirgemez, asla bencillik yapmazdı. Mesela bir hanım sahabi bir gün kendi elleriyle ördüğü bir giysiyi getirip Hazreti Peygamber'e vermiş ve "Bunu giyesin diye ördüm." demişti. Peygamberimiz hırkayı giyip ashabının yanına gitmişti. Onun üzerindeki hırkayı gören bir sahabi "Ne kadar da güzelmiş, bunu bana verseniz." demişti. Resul-i Ekrem "Peki." deyip orada biraz oturduktan sonra evine dönmüş ve o giysiyi katlayarak isteyen sahabiye göndermişti. Peygamberimizin ashabı da cömertlik konusunda adeta birbirleriyle yarışmışlardır. Bu bağlamda Sabit bin Kays ve eşinin yaptığı cömertlik emsalsiz bir örnektir. Özverinin doruk noktasındaki bu olay şöyle gerçekleşmiştir. Bir gün peygamberimize bir adam gelerek "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım." der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir. Fakat onların hanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Ensardan Sabit bin Kays ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulallah" diye cevap verir. Adamı alıp evine götürür ve hanımına hitaben "Bu kişi Allah Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim." der. Evin hanımı "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka bir şey yok." diyerek karşılık verir. Bu üzücü cevaba binaen eşine der ki "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim." Kadın kocasının dediğini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Sabit bin Kays Hazreti Peygamber'in yanına gittiğinde Allah Resulü o gece misafirlerine yaptıkları ikramdan ötürü "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur." diyerek Allah'ın onlardan memnun kaldığını müjdelemiştir. Zira bu çift kendilerinin ve çocuklarının aç kalması pahasına misafirlerine ikramdan kaçınmamış, kendileri muhtaçken başkasını kendilerine tercih etmişlerdir. Böylece cömertliğin en üst mertebesinin nadide örneklerinden birini sergilemişlerdir. Cenab-ı Hak da bu davranıştan memnun olduğunu ifade eden bu aileyi ve onlar gibi davrananları öven Haşr suresindeki şu ayeti indirmiştir. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, ensar, kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Cömertlik karşılıksız ikram etmektir. Eğer verilen şeyden karşılık beklenirse o cömertlikten ziyade ticaret olur. İkram karşılıksız olduğunda anlam kazanacak, cömertlik adını alacak ve inanan insanın benliğini dünyanın esaretinden kurtararak ulvileşip ona ahirette sevinç vesilesi olacaktır.
Cömertlik asla alın teriyle, binbir zahmetle kazanılan servetin yok olması, malın boşu boşuna başkalarına gitmesi, heba olması değildir. Bilakis kişinin malını, mülkünü kalıcı kılması, bu dünyada kazandıklarıyla ahiretini imar etmesidir. Nitekim bir gün Hazreti Peygamber'in evinde bir koyun kesilir. Hazreti Ayşe koyunun ön kolu hariç etin tamamını komşularına dağıtır. Allah Resulü eve geldiğinde koyundan ne kadar kaldı diye sorar. Hazreti Ayşe koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı der. Peygamberimiz eşinin bu sözüne karşılık olarak demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır diyerek çok manidar bir cevap verir. Mala ve servete bu açıdan bakan Allah Resulü bütün hayatı malından mülkünden ibaret olanları hayatlarını dünyalık uğruna harcayarak dünyalıklarını tek gaye edinenleri uyarmış ve kişinin gerçek malının ölümünden önce hayır yoluna harcayıp önden gönderdikleri olduğunu, hayra sarf etmeyerek ölünceye kadar biriktirip sakladıklarınınsa mirasçılarının olduğunu ifade etmiştir.

Cömertlik, insanı dünyanın geçici zevklerine dalıp ahireti unutmaktan, toplumda kendisinden başka insanların da yaşadığını fark etmemekten, paylaşamamaktan, bencilliğin ve her şeye sahip olma isteğinin ihtiraslarından korur. Bunun içindir ki Peygamberimiz cömertliği muhafaza eden, güven veren ve kusurları kapatan demir bir zırha benzetmiş ve şöyle buyurmuştur. Cimri ile Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden bir zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan, bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde, üzerindeki zırh öyle genişler ki, önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri, bir hayırda bulunmak istediğinde ise, üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Cömert kişi, ikram ve ihsanda bulundukça Allah'ın rızasını kazanır. Hazreti Peygamber'in bildirdiğine göre, kulların sabaha eriştiği her gün yeryüzüne iki melek iner. Bu iki melekten biri, Allah'ın malını hayır yolunda harcayan kişiye, harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ın malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden kişinin malını telef et der. Cömertçe ikramda bulunan kimse, takdir edilen tutum ve davranışlarıyla bir yandan Allah'ın hoşnutluğuna, meleklerin duasına nail olurken, bir yandan da insanların sevgisini ve hayranlık duygularını kazanır. Cömertlik yolunda attığı adımlar gıptayla izlenir. Bu konuda Hazreti Peygamber, yalnızca iki kişiye gıpta edilir. Allah tarafından kendisine mal verilip de malını hak yolunda harcayan kimseye, Allah tarafından kendisine ilim verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimseye buyurmaktadır. Cömertliğin az ya da çok herhangi bir sınırı yoktur. Bir atasözünde ifade edildiği gibi, cömertlik mevcut olandadır. Yarım hurma da olsa herkesin mutlaka başkalarına ikram edebilecek bir şeyleri vardır. Bunu bile bulamayan kişinin gönlünde başkalarına ikram hissi taşıması dahi cömertliktir. Cömertlik gönülden vermektir. Servetiyle dünyaları satın alıp da mahzun gönüllere giremeyen insanların hali perişanlıktır. Cömertlik gönlün, vicdanın paylaşabilme hissinden mahrum olmamasıdır. Zaten gönül paylaşabilme hissinden mahrum olduğu zaman cimriliğin kasvetine bürünmüş, bencilliğin dehlizine girmiş demektir. Velhasıl cömertlik paylaşmaktır. Sevgiyi, şefkati, bilgiyi, zamanı, serveti paylaşabilmektir. Kalbinde sevgiden eser olmayan bir şeyi paylaşamaz. Başkalarını sevmeyen, yaradılana yaratandan ötürü hürmet etmeyen kişi kimseye bir şey veremez. Böyle bir kişi her türlü mal ve değerin tek sahibi olmayı istemekten başka bir şey düşünemez. Halbuki cömertlik öylesine yüce bir erdemdir ki, yaratanın ikramını yaratılanlara sunabilmektir. Elindeki bir lokma ekmeği başkasıyla bölüşebilmektir.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 30 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 13 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 17 Mayıs 1442. Tarihte bugün. Kurban Bayramı 4. gün. Teşrik tekbirleri bugün ikindi namazıyla bitiyor. Arka sayfa. Günün konusu. İnfak ve paylaşma bilinci. İslam, bireyin dünya ve ahiret saadetini hedeflerken toplumsal huzur ve düzeni de gözetir. Müslüman yalnızca kendisini değil, ailesini ve toplumunu da düşünmekle sorumludur. Kur'an-ı Kerim, birlik içinde hareket etmeyi ve yakınlardan başlayarak paylaşmayı emreder. Harcayacağınız mal, ana, baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Bakara Suresi 215. Ayet. Ensar ve muhacir dayanışması ise müminlerin gerektiğinde lokmalarını dahi paylaşmalarının en güzel örneklerindendir. Yardımlaşma ve dayanışma İslam ahlakının temel taşlarındandır. Zekat, sadaka ve hayır işleri toplumun kaynaşmasını ve kardeşlik ruhunun güçlenmesini sağlar. İslam, malın Allah'ın emaneti olduğunu hatırlatarak paylaşımı gösterişten uzak, yalnızca Allah rızası için yapmayı teşvik eder. Yardım ederken verilenin kalitesi ve muhtaç kişinin onuru gözetilmelidir. Bu bilinç, müminlerin birbirlerine olan sevgisini ve toplumsal aidiyet duygusunu pekiştirir.

0: bir hadis. Kendini doyurmak için harcadığın senin için sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin şey senin için sadakadır. Eşine yedirdiğin şey senin için sadakadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
3: E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
0: Reklam.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Aklına yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Kamu spotu.
7: Her düşün içinde bir gerçek vardı insanlığın gördüğü. Gerçeğin içinde ise bir düş göz kırpıyordu her birimize. İnsan ararken kendini insanlığın içinde, durakları oluyordu elbet kendine yol gösteren. İmtihan dünyasında yeri belliydi insanın, gideceği yer belli. İlahi aşka meftun oldukça yükselişi belli. Her Adem'in elbet bir sınavı vardı ama bazıları imtihanlarıyla insanlığa yol gösterendi. Hazreti İbrahim de bir düş görmüştü içinde gerçeği saklayan ve yol göstermişti ümmeti Adem'e. Bir hakikati anlatmıştı bizlere. İnsan garip dünya yolculuğunda yalnız değildi hiçbir zaman. En yalnız hissettiğinde dahi değildi. Gönlünü yokladığında hissettiği giderirdi yalnızlığını. Bayramlar en kalabalık yanımız. Bayramlar bizlere lütuf. Bu lütfa erişmenin karşılığıysa bir vazgeçiş. Karanlık yanlarımızdan, nefsimizin arzularından vazgeçiş. Çünkü vazgeçişler vardı Adem olmanın mayasında. Bundandır ki kulluğun özü kimi zaman da vazgeçmek değil miydi? İbrahim aleyhisselamın vazgeçişi gibi. Her vazgeçiş teslimiyeti de getirirdi yanında. Şimdi bizler en hakiki teslimiyetimizle hak yolunda sırat-ı müstakim üzere olmanın sırrına, Allah adına kestiğimiz kurbanlarımızla da hakikat yolunda olmaya talibiz. Çünkü biliriz ki Allah niyetlerimize vakıf. Bundandır en samimi takvamız ulaşacaktır elbet ona. Bayrama ulaşmamızın şükrüyle. Kurban bayramımız mübarek olsun.

Osman bin Ebu'l-As, genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelmiş bir sahabe. Osman bin Ebu'l-As, zeka ve dine olan ilgisinden dolayı Peygamber Efendimizin dikkatini çekmiş bir gençtir. Resulullah bir vakit onu geldiği Taif diyarına vali olarak göndermeye karar vermiş ve ona, "Ey Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır." buyurarak cemaati nefret ettirecek şekilde uzun namaz kıldırmaması hususunda ona tavsiyede bulunmuştu. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir."

Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

0: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
6: Birikim yapmak yetmiyor.
7: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin olun.
0: Reklam.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Uğur Subaşı. Allah'a iman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün bahsedeceğimiz konuysa Allah'ın isimleri. Esma-i Hüsna. Sevgili dostlar, Esma-i Hüsna en güzel isimler anlamına gelir. Ve Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde Allah hakkında kullanılan isimleri ifade eder. Kendisinin güzel isimleri bulunduğunu bildiren bizzat Allah Teala'dır. En güzel isimler Allah'ındır. Şu halde ona o güzel isimlerle dua ediniz. Esasen Cenab-ı Hak her türlü yetkinliğe sahip en yüce varlık olduğu için onun bütün isimleri güzel olup böyle olmayan bir isminden söz edilemez. Bununla birlikte İslam alimleri Allah'ın isimlerinin niçin güzel olmakla nitelendirildiğine dair açıklamalarda bulunmuşlardır. Buna göre onun isimlerinin güzel oluşundan bahsedildiğinde bu isimlerin işaret ettikleri manaların güzelliği anlaşılmalıdır. Allah Teala'nın yücelik ve aşkınlığını ifade edip kullarda saygı hissi uyandırmaları, kullanıldıkları zikir ve duaların kabulüne vesile olup sevap kazandırmaları, kalplere huzur ve sükun vermeleri, insana Allah'ın lütuf ve rahmetini hatırlatmaları, kulları Allah hakkında doğru ve yeterli bilgiye ulaştırmaları gibi hususlarda Allah'ın isimlerinin güzel olarak nitelendirilmesinin gereklerindendir. Sevgili dostlar, İslam dini Allah'a iman temeli üzerine kurulduğu için Kur'an'ın en büyük hedefi onun varlığını, birliğini ve alemle ilişkisini ortaya koymaktır. Cenab-ı Hakk'ın varlığı bahsinde de görüldüğü üzere fıtratı bozulmamış, yani selim yaratılışına konulmuş bulunan ve Allah'ın varlığına ulaşma şuurunun üzerine örtmemiş olan insan onun varlığını idrak edebilecektir. Kişinin kendi varlığını ayrıca yaşadığı alemdeki canlı ve cansız varlıkları gözlemlemesi, onların özellikleri, varoluş biçimleri ve hareketleri üzerinde düşünmesi bunun için yeterli olacaktır. Ancak insanın var olduğuna dair içinde bir kanaat, tasdik veya daha özel anlamda bir imanın oluştuğu Allah hakkında kendi aklına veya gözlemlerine dayanarak bunun ötesinde fazla bir şey söylemesi kolay değildir. Sevgili dostlar, insanın çevresindeki varlıklar ve olaylar hakkında bilgi sahibi olması 5 duyuyla mümkündür. Kişi bunlar vasıtasıyla çevresindeki nesne ve olayları idrak ederek tanır, böylelikle zihninde bunlar hakkında bilgiler oluşur. Ancak duyuların algılayamadığı alanlar hakkında onun kendi kendine bilgi sahibi olması mümkün değildir. Bu alan bizim için gayiptir. Allah Teala da insanın duyu organlarının algılayabileceği alanın ötesindedir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan "gözler onu idrak edemez" ifadesi, Allah'ın zatı

0: ve mahiyeti hakkında hüküm vermenin insan aklını aşan bir husus olduğunun beyanıdır. Sevgili Peygamberimiz de Allah'ın yarattıkları hakkında düşünün ama onun zatı hakkında düşünmeyin. Çünkü siz buna güç yetiremezsiniz buyurarak bu hususu bize bildirmiştir. Bunun yanı sıra Allah Teala Kur'an'ın bazı ayetlerinin muhkem, yani manası açık ve insan tarafından doğrudan kavranabilir, bir kısmınınsa müteşabih olduğunu buyurmaktadır. Burada müteşabihle kastedilen Allah'ın insan için gayb mahiyetinde olan, kendisinden ve ahiretten insanın idrak alanına, yani içinde yaşadığı dünyaya ait kavramlarla bahsetmesidir. Bu bahsetme manayı insan idrakine yaklaştırabilmek için ister istemez bir takım temsiller ve benzetmeler yoluyla olmaktadır. Bu temsillerin Allah'ın zatına ilişkin delaletini ancak kendisinin bilebileceği ve insana düşenin bunların Allah katından birer hakikat olduğuna iman etmek olduğu da ayetin devamında ifade edilmektedir. İşte Allah'ın varlığının, alem ve insan üzerindeki tesirinin, alem ve insanla ilişkisinin bizim tarafımızdan anlaşılmasını sağlamak noktasında Esma-i Hüsna kilit rol oynamaktadır. İnsan bu isimleri bilmek ve bu isimlerin manaları üzerinde düşünmek suretiyle Allah hakkında bilgi sahibi olma imkanına kavuşmaktadır. Sevgili dostlar, Esma-i Hüsna'nın Allah'ı zikretme ibadeti için bir vasıta olmasının yanı sıra, ona yapılan dualarda isimlerinin kullanılması da duaların etkisini artırır. Cenab-ı Hak kendisine isimleriyle dua edilmesini mümin kullarına öğütlemiştir. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'nundur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen dualarda da Esma-i Hüsna çokça yer almaktadır. Müminin Allah'tan dilediği şeye denk gelen ismini kullanması duasının kabulüne vesile olur. Peygamber Efendimiz Allah'ı güzel isimlerle anan kimsenin günahlarının deniz köpükleri kadar çok olsa bile affedileceğini müjdelemiştir. Sevgili Diyanet Radyo dostları, bugünlük programımızın sonuna geldik. Din ve Hayat programıyla Ahirete İman adlı eserimizle kulaklarınıza ulaştık. Bir sonraki programımızda Esma-i Hüsna'nın sayısıyla ilgili konuşacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 30 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 13 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 17 Mayıs 1442. Tarihte bugün. Kurban Bayramı 4. gün. Teşrik tekbirleri bugün ikindi namazıyla bitiyor. Arka sayfa. Günün konusu. İnfak ve paylaşma bilinci. İslam, bireyin dünya ve ahiret saadetini hedeflerken toplumsal huzur ve düzeni de gözetir. Müslüman yalnızca kendisini değil, ailesini ve toplumunu da düşünmekle sorumludur. Kur'an-ı Kerim

birlik içinde hareket etmeyi ve yakınlardan başlayarak paylaşmayı emreder. Harcayacağınız mal, ana, baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Bakara Suresi 215. Ayet. Ensar ve muhacir dayanışması ise müminlerin gerektiğinde lokmalarını dahi paylaşmalarının en güzel örneklerindendir. Yardımlaşma ve dayanışma İslam ahlakının temel taşlarındandır. Zekat, sadaka ve hayır işleri toplumun kaynaşmasını ve kardeşlik ruhunun güçlenmesini sağlar. İslam, malın Allah'ın emaneti olduğunu hatırlatarak paylaşımı gösterişten uzak, yalnızca Allah rızası için yapmayı teşvik eder. Yardım ederken verilenin kalitesi ve muhtaç kişinin onuru gözetilmelidir. Bu bilinç, müminlerin birbirlerine olan sevgisini ve toplumsal aidiyet duygusunu pekiştirir.

0: Bir hadis. Kendini doyurmak için harcadığın senin için sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin şey senin için sadakadır. Eşine yedirdiğin şey senin için sadakadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
0: Reklam.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

0: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinlediniz. Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu spor.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
0: Reklam.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Selman'ım.
1: Bugünkü sorumuz şöyle. Kutsal kitabımız Kur'an bugüne kadar değişmemiş bir kitap ama kuşaklar arasında dini bilgide ciddi farklar var diye düşünüyorum. Aile büyükleriyle konuşurken her defasında onların dini bilgisinin biz gençlerden farklı olduğunu görüyorum. Mesela dedem bir genç yakaladığı zaman ne zamanla beri Müslümansın diye sorar. Kendine göre doğru cevabı alamazsa fırçalar ve bir de üniversitede okuyorsun, bunu da mı bilmiyorsun diye söylenir. İtiraf etmem gerekirse ben hemen yapay zeka yardımıyla aradığım cevabı genelde buluyorum ama dedeme beğendiremiyorum. Dedem bana senin hocan zaten yapay diyor. Buyurun hocam.
2: Selman Bey, burada doğrudan bir soru yok ama biz dedesiyle torunu arasında herhalde becerebilirsek bir hakemlik yapmaya çalışacağız. Ben inanıyorum bize sorusunu emanet eden kardeşim bunu dedesi arasında bir mesele yapmaz ve bundan dolayı dedesiyle arasındaki ilişkiler örselenmez diye inanıyorum. Malum kuşaklar arasında bazı farklılıkların olması doğal ama günümüzde kuşaklar arasında farkın giderek açıldığını da doğrusu vurgulamak gerekir. Ben bunu kendi hayatımda da görüyorum. Benim babamla olan farkla, benim oğlumla, kızımla olan fark ve torunlarımla olan farklar arasında mukayese edilemeyecek kadar bazı farklılıkların olduğunu ben de sezinliyorum. Peki dini bilgi konusunda bu nasıl? Kuşaklar arasında nasıl bir farkın olduğu üzeri de herhalde birlikte durulması gereken hassas bir konu diye düşünüyorum. Mesela doğru anlaşıldıysa soruda arkadaşımız kutsal kitabımız değişmemiş bize kadar gelmiş diyor. Ama dedemin dini bilgisiyle benim bilgim çoğu zaman örtüşmüyor diye müşteki. Dini sorulara verilen cevabı dedesi beğenmiyor. Ve dede benim bildiklerim doğru diye herhalde ısrarla onlara karşı bir duruş sergiliyor. Selman Bey, dini konuları anlama, yorumlama konusunda kuşaklar arasında farkın ortaya çıktığını söylemek mümkün. Eğer bu fark ifade biçiminde ise, mesela bilgileri farklı sıralamayla ifade etmede ise, bunu da çok abartmamak gerekir diyorum. Belki de biraz kuşaklar arasındaki iletişim sorunu da olabilir. Mesela gündelik hayatta kullandığımız kavramlar, kelimeler ve bu kavramlara, kelimelere yüklediğimiz anlamlar değişebiliyor. Bazı kelimelerin içleri boşalabiliyor, anlamları erozyona uğrayabiliyor. Dedemizin kelime dağarcığı ve kelimelere yüklediği anlamlar, torunların kelime dağarcıkları arasında bu anlamda da bazı farklar olabiliyor. Burada önemli olan birbirimizi ön yargısız dinleyebilme, birbirimize tahammül edip katlanabilip sabırla, sükutla birbirimizin kendini ifade etmesine fırsat verebilme önemli. Evet, Kur'an-ı Kerim nazil olduğu şekliyle şüphesiz elimiz. Onun Türkçe anlamı ve geniş açıklaması olan tefsirlerine ulaşma imkanımız da geçmişe kıyasla bir hayli arttı. Evet, eğitime katılma ve özellikle din eğitiminden yararlanma imkanlarımız en azından bu geçtiğimiz yakın döneme kıyasla hiç olmadığı kadar genişledi, arttı. O zaman ister istemez peki ne eksik sorusu akla geliyor. Nerede yanlış var sorusu akla geliyor. Dedemiz hangi soruyu beğenmiyor, hangi soruya verilen cevabı beğenmiyor? Bunlar önemli. Yıllar öncesinde tarım toplumunda hemen her eli tutan çocuktan itibaren çalışmak, üretmek zorunluluğu vardı malum. Tarımdan, hayvancılıktan geçinilen ortamlarda her çalışacak insana ihtiyaç var. O yüzden o ortamda biraz hayal edelim. Belki bugün bunu hayal etmek bile kolay değil ama biraz hayal sınırlarımızı zorlayalım. O günlerde eğitim imkanı çok sınırlıydı Selman Bey. Bu durumda bazı el öpülesi hocalarımız bir Müslümanın bilmesi gereken dini bilgileri olabildiğince ama olabildiğince özetleyerek mesela 32 farz olarak bildiğimiz metinleri oluşturdular. Bu dini metinler küçük yaştan itibaren çocuklara ezberletildi. Belki buna ilaveten de Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim, hangi millettensin, hangi ümmettensin ve soruda geçtiği gibi ne zamandan beri Müslümansın gibi sorulu cevaplı bir takım bilgiler de ilave edildi. İşte bu kadarcık bilgiyi bilen o gün yaşamış bir Müslüman belki bundan sonra bilgisini artırma, üzerine yeni bilgiler ilave etme imkanı da çoğu kez bulamadı. Düşünün, bir koyun sürüsünün peşinde hayatını, rızkını arayan, küçük yaştan itibaren çobanlık yapan bir Müslüman kardeşimiz bu kadarlık bir bilgiyle iyi bir Müslüman olmak için elinden gelen gayreti göstermeye çalıştı. Mesela sorulu cevaplı kısa dini bilgiler Selman Bey okula gitmeyi bile gerektirmiyordu. Ne yapıyordu? Aile büyükleri daha çocuk biraz konuşmaya başladığı andan itibaren büyük anneler, büyük babalar, dedeler, nineler, belki anneler babalar işteyken o yaşlı el öpülesi aile büyükleri yeni büyüyen kuşaklara bu bilgileri aktarıyorlar. Eğer aktarma esnasında bir hata yapılıyorsa belki o hata öğrenen kişi de ölünceye kadar devam ediyordu. Biraz da bu bilgilere bir namaz kılabilecek kadar Kur'an-ı Kerim'den kısa sureler, ayetler ve bazı bir takım dualar ezberletiliyordu. Ailede ya da yakın çevrede birazcık dini bilgi sahibi kişiler bu anlamda yeni yetişen nesillere rehberlik etmeye çalışılıyordu. Bu biraz belki uzun kış gecelerinde köy odalarında, ev sohbetlerinde ve benzeri yerlerde işte kuşaktan kuşağa aktarılmaya çalışılıyordu. Tekrar etmek gerekirse o dönemde, yani bundan mesela en azından 30 sene 40 sene öncesiyle kıyaslandığında bugün elhamdülillah sayamayacağımız kadar şükründen aciz olduğumuz imkanlara kavuştu. Hem örgün eğitimde hem yaygın eğitimde mesela Kur'an kursları aracılığıyla işte efendim görsel, işitsel eğitim materyalleriyle bilgiye ulaşma imkanı olabildiğince azaldı. Tabii bu defa da kuşaklar arası iletişim sıkıntısı olduğu için belki ortak noktada buluşmada sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela ben dedeyle torunu arasındaki sıkıntının, farklılığın daha doğrusu bilgiden çok iletişim kazasından olabileceği konusunu öne çıkarmak istiyorum. Bu defa peki ne yapalım dediğimizde taraflar, yani aile büyükleri ve gençler arasında bir ortaya bulmak için buradan bir mesajımız olsun Selman Bey. Aile büyüklerimiz kendi bildiklerinin biricik ve değişmez ve tek doğru olduğu konusunda lütfen ısrarcı olmasınlar. Çocuklarımızın, gençlerimizin sahip olduğu bilgileri bir önce bir dinlesinler, anlamaya çalışsınlar. Eğer onların sahip oldukları bilginin gerçekten yetersiz olduğunu düşünüyorlarsa doğru bir şekilde usulünce rol model olunsun ve birlikte hep beraber doğruyu öğrenmeye çalışılsın. Siz yanlış biliyorsunuz ya da doğru olan sadece budur gibi sözler, takdir edersiniz ki çoğu zaman fayda yerine zarar verebilir ve böylece kuşaklar arası, dedesiyle torunlar arasındaki iletişim, Allah esirgesin, örseleniyor, kopmaya doğru yüz tutabiliyor. Malum eğitim gerçekten uzmanlık bir işi. İnsan yetiştirmek, insana bir mesaj vermek, ona rehberlik etmek, dünyada en ama en önemli ve nazik, hassas konulardan birisi. Doğru dini bilginin nasıl aktarılacağı, varsa eğer yanlışların, hataların nasıl giderileceği hususu hassas bir konu. Bu anlamda doğru rehberliği yapmak gerekir. Tabi gençlerimize de bir mesajımız olsun. Çünkü biz gençler soruyor. Programından onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Dedelerimiz, büyük annelerimiz, hatta anne babalarımız bizim gibi düşünmüyor olabilir. Bazı konularda onlardan farklı bilgiye, farklı düşünceye, farklı anlama, yorumlamaya sahip olabiliriz. Bunlar doğal şeyler. Bu onlara karşı olan ilgimizi, saygımızı, sevgimizi asla örselememeli. Birlikte karşılıklı sevgi, saygıyla çözemeyeceğimiz bir problemimiz olmaz diyorum. Din bize birlikte olmak için, birlikte Yüce Rabbimize kulluk görevimizi yapabilmek anlamında ciddi faydalar, yararlar, imkanlar, ortak paydalar oluşturan bir ilahi sistem. Dini ayrılık nedeni asla kabul edemeyiz, sayamayız. Din bizi birleştiren çimentomuz, mayamız, sevincimiz, azığımız, dünya ahiret saadetimizin yol haritası. Bu duygularla değerli Diyanet Radyo dinleyenlerime saygılarımı sunuyorum.
1: Eyvallah hocam, bizler de, Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrının konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Saygıdeğer Diyanet Radyo dinleyicileri, sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu mübarek Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun. Bayramınız mübarek olsun.

sende amade ise şerm-ü edep, olur elbette müraata sebep. Şermdir gazi-i nur-u iman, bir hayalık iki alemde yaman. Utanma ve edep sende mevcud iken, elbette bunlar senin saygınlığına sebeptir. Utanma duygusu iman nurunun süsüdür. Utanmazlık ise dünya ve ahirette yaman bir şeydir.

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

İnsanın ruhu bir kandildir ve bilim onun aydınlığıdır. İlahi hikmet de kandildeki yağ gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa sana diri denilir. Yanmaz ve karanlık kalırsa sen ölü sayılırsın.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler çağları aşan bir ilim yolcusuna, aklı ve kalbi birlikte yürütmeye çalışan büyük bir mütefekkire İbn-i Sina'ya ait. Bugün tıbbın, felsefenin ve hikmetin izini süren, hem doğunun hem batının düşünce dünyasına yön veren bu büyük mütefekkirin hayatına, eserlerine ve insanlık tarihine bıraktığı derin izlere birlikte tanıklık edeceğiz. İbn-i Sina, miladi 980 yılında bugünkü Özbekistan sınırlarında bulunan Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde dünyaya geldi. Daha çocukluk yıllarından itibaren kaderi onu ilim ve hikmet yoluna hazırlıyordu. Babası Abdullah Bey, dönemin fikir dünyasına meraklı, ilim sohbetlerinden zevk alan biriydi. Evinde sık sık alimler, filozoflar, düşünürler toplanır, ilim ve hikmet üzerine derin sohbetler edilirdi. Küçük İbn Sina da bu meclislerde bulunur, daha o yaşta kelimelerin, düşüncelerin cazibesine kapılırdı. Annesi Setare Hanımsa sakin, anlayışlı, merhametli bir anneydi. Oğlunun öğrenmeye olan iştiyakını her zaman destekledi, onu ilim yolunda teşvik etti. Böylece İbn Sina, biri fikri, diğeri manevi açıdan güçlü iki elin arasında büyüdü. İbn Sina daha küçük yaşlarda olağanüstü bir zekaya sahip olduğunu belli etmişti. Okuma yazmayı kısa sürede öğrendi. 10 yaşına gelmeden Kur'an-ı Kerim'i hıfz ederek zihnini ilahi kelamla süsledi. Ardından dil ve edebiyatın inceliklerine yöneldi. Akaid ve fıkıh dersleriyle zihnini sağlam bir temele oturttu. Babasının rehberliğinde geometri ve felsefenin ilk ışıklarıyla tanıştı. İlme duyduğu iştiyak arttıkça babasının teşvikiyle dönemin meşhur hocası Mahmud el-Messah'ın yanında Hint aritmetiğini de öğrenerek bilgisini derinleştirdi. İbn Sina fizik, metafizik ve felsefi eserleri de özenle inceledi. Bir taraftan okuduğu eserler üzerinde düşünerek kendi anlayışını ilmek ilmek işlerken, diğer taraftan da gökyüzüne, yıldızların hareketine ve evrenin sırlarına dair derin bir merak taşıyordu. Öğrenme arzusu öylesine büyüktü ki, geceleri uykusunu feda eder, mum ışığının titrek aydınlığında kitaplara dalar, çözemediği meseleleri zihninde taşıyıp rüyalarında bile çözüm arardı. Ne zaman bir meselede şaşırır, kıyasta orta yolu bulamazsa, o vakit camiye gider, namaz kılar, her şeyi güzel yaratan Yüce Allah'a şöyle dua ederdi. Rabbim, kapalı, karanlık görünen şeyleri bana aydınlatmanı, zor gelen şeyleri kolaylaştırmanı isterim senden. Çocukluğundan beri okumayı bir nefes gibi bilen, ilmi bir hazine gibi arayan İbn Sina, 16 yaşına geldiğinde artık halkın şifa kapısı olmuştu. Genç yaşına rağmen hastalıkları doğru teşhis etmesi ve şifa vermedeki başarısı onun adını çevreye duyurmuştu. 18 yaşına geldiğinde devrin seçkin alimleriyle ilmi tartışmalara girecek olgunluğa erişmişti. İbn Sina'nın şöhreti kısa sürede yalnızca halk arasında değil, devlet erkanı arasında da duyuldu. O yıllarda Buhara'da hüküm süren Samani hükümdarı Mansur bin Nuh ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Saray hekimleri hükümdarın hastalığına bir çare bulamayınca, genç yaşına rağmen şifacılığıyla ün salan İbn Sina'dan yardım istediler. İbn Sina dikkatle hükümdarı muayene etti, teşhis koydu ve tedavi uyguladı. Kısa süre içinde Mansur bin Nuh'un sağlığına kavuşması genç bilginin ününü daha da arttırdı. Bu başarı ona saray kapılarının ardına kadar açılmasına vesile oldu. Hükümdarın minnettarlığı İbn Sina'ya Samanilerin zengin kütüphanesinden faydalanma imkanı tanıdı. O günleri şöyle anlatır İbn Sina: "Bu kütüphanede öyle kitaplar gördüm ki,
daha önce hiçbir yerde benzerini görmemiştim.

Tıptan felsefeye, matematikten metafiziğe kadar yüzlerce eseri sistematik biçimde inceleme fırsatı bulmuştu bu kütüphanede. Sarayda geçirdiği günler onun için adeta bir bilgi hazinesine açılan kapıydı. Kütüphanedeki engin ilimleri süzerek topladı. El Hikmetül Aruziye'yi 21 yaşında yazdı. İbn Sina ilimle olduğu kadar sanatla da iç içeydi. Rubailer okuyup udu ustalıkla çalan yetenekli bir müzisyendi. Ancak Samaniler devletinde siyasi çalkantılar artınca huzurlu ilim ortamı da bozulmaya başladı. Genç bilgin hem daha geniş ufuklar bulmak hem de yeni tecrübeler edinmek için Buhara'dan ayrılmaya karar verdi. İbn Sina'nın hayat yolu ilim arayışıyla birlikte mecburi yolculuklarla da şekillendi. İlk durağı Harzem bölgesinde önemli bir ilim merkezi olan Gürgenç oldu. Burada ömrünün sonuna kadar yanında olacak eserlerini yazarken en büyük destekçisi olacak olan sadık öğrencisi Ebu Ubeyd el-Cüzcani ile tanıştı. Bu karşılaşma hoca ile talebenin birbirine bağlandığı güzel bir dostluğun başlangıcıydı. Burada ilim dostu Emir Ali bin Memun onu himayesine aldı. İbn Sina bu himaye sayesinde rahat bir nefes aldı, ilim çalışmalarına devam edebildi. Fakat bu huzur uzun sürmedi. Şark'ın kudretli hükümdarı Gazneli Sultan Mahmud, dönemin en parlak alimlerini kendi sarayında toplamak istiyordu.

Bu amaçla Gürgenç'teki bilginlere davet gönderdi. İbn Sina'ya da aynı davet ulaştı. Fakat o, Gazne'deki felsefe karşıtı tutumları bildiğinden bu daveti reddetti. Sultan Mahmud bu durumdan hoşnutsuz oldu. Rivayete göre onu zorla Gazne'ye götürmek üzere silahlı 100 atlı gönderildi. Bu haberi alan İbn Sina, Gürgenç'te kalmanın artık tehlikeli olduğunu anladı. Böylece bir kez daha yollara düştü. Bu olaydan sonra bir yaprak gibi oradan oraya savrulan İbn Sina, yaşamını şu iki dizeyle özetlemişti. Yüceldim, sığacağım bir şehir kalmadı. Arttı kıymetim, alacak hiç müşteri bulunmadı. Buhara'dan sonra İbn Sina, Rey, Kazvin, Hamedan ve İsfahan gibi şehirlerde hem ilmi çalışmalar yaptı, hem de hükümdarların danışmanı ve veziri olarak görev aldı. Özellikle Rey'de Büveyhi emiri Mecdüddevle'nin ardından Hamedan'da emir Şemsüddevle'nin hizmetine girdi. Şemsüddevle'yi tedavi ettikten sonra ona vezirlik teklif edildi ve bu görevi kabul etti. Ancak bu siyasi görevler kolay geçmedi. Saray entrikaları nedeniyle kısa süre hapsedildi. O hapiste dahi ilimden vazgeçmedi. Birçok eserini zindanda kaleme aldı. 4 aylık süren zindan yaşamında İbn Sina El Hidayat kitabını, ileride Robinson Crusoe adlı esere esin kaynağı olacak olan Hay bin Yaksan ve Kulunç adlı kitaplarını yazdı. İbn Sina'nın olgunluk dönemi 1020'li yıllarda İsfahan'da başladı. Büveyhi emiri Alaüddevle tarafından himaye edilen İbn Sina, burada güvenli bir ortamda çalışmalarını derinleştirdi. Bu dönemde yazdığı iki büyük eser, onu hem doğunun hem batının ilim tarihinde ölümsüz kıldı. Kitab-ü Şifa ve El-Kanun Fit-Tıp. Kitab-ü Şifa, mantık, fizik, metafizik ve felsefeyi kapsayan ansiklopedik bir yapıdaydı. En büyük şöhretini tıp alanındaki başyapıtı El-Kanun Fit-Tıp'la kazandı. Bu eser, yüzyıllar boyunca hem İslam dünyasında hem de batıda temel tıp kaynağı olarak okutuldu. Eserinde tıbbi uygulamaları sadece reçetelerle değil, gözlem, önleyici hekimlik, zehirler, bitkisel ilaçlar gibi çok çeşitli konularla harmanladı. İbn Sina, insan bedenine dair gözlemlerini ve tedavi yöntemlerini sistemli bir şekilde bu eserinde toplamıştı. Onun gayesi yalnızca bedeni iyileştirmek değil, aynı zamanda insanı bütünüyle anlamaktı. El-Kanun Fit-Tıp yalnızca İslam dünyasında değil, 12. yüzyılda Latince'ye çevrilerek Avrupa üniversitelerinde yüzyıllar boyunca tıp ilminin temel kaynaklarından biri olarak okutuldu. Bu eseri sayesinde Avrupa'da ona Avicenna ismiyle büyük saygı gösterildi. İbn Sina böylece İslam dünyasının Eşşeyhül Reisi, tüm insanlık tarihinde ise tabiplerin prensi olmuştu. Yaklaşık 250'yi bulan kitap ve risale. Tıptan felsefeye, matematikten astronomiye, mantıktan musikiye kadar. En-Necat, El-İşarat ve Tembihat, Danişname-i Alai gibi daha nice eser de onun kaleminden insanlığa armağan edilmiş, her biri kendi alanında bir pencere açmış, ilim ve hikmetin yollarını aydınlatmıştır. İbn Sina'nın hayat yolculuğunun en kalıcı izleri, hiç şüphesiz geride bıraktığı eserleridir. Çözemediği tek düğüm, ecel düğümüydü. Hayatını hastalıklar da gölgelemişti İbn Sina'nın. Daha önce birçok kişiyi şifa ile kurtardığı hastalıklarla mücadelede, kendi kendine yaptığı tedaviler sırasında dozu ayarlayamayınca bağırsaklarında yaralar oluştu. Son yılları hastalıkla geçti. 1030'da Alaüddevle ile çıktığı bir sefer sırasında rahatsızlandı ve tedavi

0: Hastayı kendi üstlense de hastalık ilerledi. İbn Sina 1037 yılında 57 yaşındayken Hamedan'da vefat etti. Mezarı hala Hamedan'da bulunmakta ve bir ilim abidesi olarak ziyaret edilmektedir. Sevgili dinleyenler, bugün izleri asırlardır silinmeyen bir bilgeyi, İbn Sina'yı birlikte andık. O ilmiyle yalnızca çağını değil, çağları aydınlatan bir hakikat yolcusuydu. O ardında yalnızca kitaplar ve teoriler bırakmadı. Felsefede Aristoteles'in mantık sistemini İslam düşüncesine adapte etti. Tıpta Hipokrat ve Galen'in çizgisini sistemleştirip kendi katkılarını ekledi. Bu yüzden sadece filozof, sadece hekim, sadece vezir değil, aynı zamanda hikmeti yaşayarak yazan adam olarak hatırlandı. Onun adı felsefenin filozofu, tıbbın öncüsü, hikmetin mimarı olarak hem kitaplarda hem de gönüllerde yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki programda iz bırakan bir başka şahsiyetle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: İz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 30 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 13 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 17 Mayıs 1442. Tarihte bugün. Kurban Bayramı 4. gün. Teşrik tekbirleri bugün ikindi namazıyla bitiyor. Arka sayfa. Günün konusu. İnfak ve paylaşma bilinci. İslam, bireyin dünya ve ahiret saadetini hedeflerken toplumsal huzur ve düzeni de gözetir. Müslüman yalnızca kendisini değil, ailesini ve toplumunu da düşünmekle sorumludur. Kur'an-ı Kerim, birlik içinde hareket etmeyi ve yakınlardan başlayarak paylaşmayı emreder. Harcayacağınız mal, ana, baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Bakara Suresi 215. Ayet. Ensar ve muhacir dayanışmasıysa müminlerin gerektiğinde lokmalarını dahi paylaşmalarının en güzel örneklerindendir. Yardımlaşma ve dayanışma İslam ahlakının temel taşlarındandır. Zekat, sadaka ve hayır işleri toplumun kaynaşmasını ve kardeşlik ruhunun güçlenmesini sağlar. İslam, malın Allah'ın emaneti olduğunu hatırlatarak paylaşımı gösterişten uzak, yalnızca Allah rızası için yapmayı teşvik eder. Yardım ederken verilenin kalitesi ve muhtaç kişinin onuru gözetilmelidir. Bu bilinç, müminlerin birbirlerine olan sevgisini ve toplumsal aidiyet duygusunu pekiştirir.

0: Bir hadis. Kendini doyurmak için harcadığın senin için sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin şey senin için sadakadır. Eşine yedirdiğin şey senin için sadakadır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Günün duası.
1: Efendimizin ümmeti için ettiği dualardan biri şöyleydi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır, bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.

0: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam bankacılık.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
0: Reklam.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Kıymetli dinleyenler, Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini okuyor, çocuklarımıza onun bize sunduğu örneklikle nasıl davranacağımız konusunda yeni şeyler keşfediyoruz. Bu bölümde çocuklarımızın varlığının sınav olduğu gibi yokluğunun da sınav olduğunu hatırlayacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur: Müslümanlardan 3 çocuğu ölen bir kişiye cehennem ateşi isabet etmez. Peygamberimiz çocuğun yokluğundan, çocuğun yokluğu sebebiyle yaşanan acıdan bahsederken, cehennem ateşine siper olacak bir sabrı tavsiye eder. Nitekim Peygamberimiz bunu kendisi defalarca yaşamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin son evladı İbrahim'dir. İbrahim, Mısırlı bir anne olan Mariye'den dünyaya gelmiştir. Peygamber Efendimiz o doğduğunda, "Bu gece bir oğlum oldu, ona atam İbrahim'in adını verdim," demiştir. Peygamber Efendimiz onun için akika kurbanı kesmiş, saçını kesip ağırlığınca gümüşü sadaka olarak yoksullara vermiştir. Peygamberimizin zamanında adet olduğu üzere İbrahim de süt anneye verilmiştir. Şehrin bir parça dışında daha yeşillik, daha sakin ve daha huzurlu olduğu düşünülen bölgelerde çocukların süt anne tarafından emzirilmesi ve hastalıklardan korunması o dönemin alışkanlıklarından biridir. Peygamber Efendimiz Ümmü Bürde isimli hanımefendiye İbrahim'in süt anne olarak verilmesine onay vermiştir. Ümmü Bürde'nin eşi Ebu Seyf demircidir. Peygamber Efendimiz bazen Ebu Seyf'in evine gider, İbrahim'i ziyaret eder, kucağına alır severdi. Bir defasında artık İbrahim 18 aylık olduğunda Peygamberimiz yine gitmiş ama bu sefer oğlu için gözyaşı dökmüştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yavrusunu kucağına almış, bağrına basmıştı. Bebek onun kollarında ruhunu teslim ediyordu. Peygamberimiz ağlayınca yanındakiler, "Ya Resulallah, sen de mi ağlıyorsun?" dediğinde, "Bu gördüğünüz şefkattir," buyurmuştu. Ve şöyle devam etmişti: "Göz yaşarır, kalp kederlenir ama biz ancak Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz. İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz." İbrahim, Peygamber Efendimizin hayatındayken vefat eden tek çocuğu değildir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Hazreti Hatice'den Kasım ve Abdullah adında iki oğlu olmuş ve bu iki evladı da çok küçük yaşta vefat etmiştir. Yine Hazreti Hatice'den olan kızları Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm de yetişkinlik yaşına gelmiş olsalar, evlenmiş, barklanmış olsalar bile genç yaşlarında hayata veda ederek Peygamberimizden önce vefat etmişlerdir. Peygamberimizden sonra hayatta kalan tek evladı Hazreti Fatıma'dır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz 6 evladını toprağa vermiştir. Hicretin 10. yılında, artık Peygamberimizin vefatını yaklaştığı bir dönemde İbrahim öldüğünde onu da Bakî mezarlığına bizzat defnetmiştir. Çocuk, evet, insan için sınavdır. Çocuk çok büyük bir nimettir. Çocuk çok güzel bir hazinedir. Ama aynı zamanda çocuk ağır bir imtihandır. Çocuk hayattayken her türlü ihtiyacının karşılanması için koşturmak anne babanın imtihanıdır. Hayat sınavı, annelik ve babalık imtihanı aslında insan için onurdur, şereftir. Ve burada ne kadar başarılı olmuş isek öbür dünyada onun mükafatını görecek olanlar da bizleriz diye düşünürüz. Fakat çocuğun varlığı sınav olduğu gibi yokluğu da sınavdır dedik. Arkasından ne kadar üzülsek de evladımızın acısını isyana çevirmememiz ve sabretmemiz önemlidir. Tıpkı Peygamberimiz gibi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin okuduğumuz hadisi şerifinde Müslümanlardan 3 çocuğu ölen kişiyi cehennemin yakmayacağı müjdesi Peygamberimizin başka sözlerinde de geçmektedir. Mesela bir defasında kadınlar toplanmış,
Peygamber Efendimiz'den ders dinlerlerken Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: İçinizden bir kadının 3 çocuğu kendisinden önce ölürse mutlaka onu ateşten koruyan perde olurlar. Oradaki kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sorunca Peygamber Efendimiz 2 de olur buyurmuştur. Önemli olan cennetin kapısını açacak, anne babasının ellerinden tutup onları cennete sokacak olan bu sabilerin arkasından sabırlı olmaktır. Sabır dediğimiz şey elbette sessiz sedasız, susarak ve hiçbir şekilde tepki göstermeden bekleyip durmak değildir. Sabrederken de insan gözyaşı döker. Sabrederken de insan hasretini, özlemini ve evladının arkasından duyduğu hüznü dile getirir. Ama Peygamberimizin dediği gibi hiçbir şekilde bunu Allah'a karşı isyana çevirmez. Sabır hiç üzülmemek değildir. Ama sabır acının içinde bile, derdin ve kederin içinde bile, evladın yokluğu ile yanarken bile Rabbine isyan etmemektir. Çocuklar evimizin neşesidir. Evimizin bereketidir. Evimizin hareketi ve evimizdeki en kıymetli emanettir. Bir çocuğun yokluğu öyle belli olur ki, bir evlat kaybı gök ekin biçilmiş gibi, aslında henüz tazecik olan bir evladın kaybı gerçekten anne baba için son derece ağır bir sınavdır. Ancak böyle bir sınavda Allah-u Teala'dan gelen emanetin tekrar Allah-u Teala tarafından geri alındığını hatırlamak gerekir. Sonuçta evlatlarımız bize ayakları üzerinde durup da hayata karışana kadar iyi insan olsunlar, eğitilsinler, korunsunlar ve büyütülsünler diye Allah tarafından emanet olarak verilmiş varlıklardır. O emanetin sahibi onu verdiği gibi almaya da karar verdiğinde kimsenin söyleyebileceği bir şey yoktur. Evladıyla güzel bir ömür geçirmeyi, evladının mürüvvetini görmeyi dileyen anne babanın, eğer bu evlat elinden kayıp gittiyse yaşadıkları keder anlatılmaz, bilinemez. Çocuğunu kaybetmiş bir annenin acısı tarif edilemez. Onu teselli etmek gerçekten aslında onun acısına eşlik etmekle mümkündür. İşte böyle zamanlarda en kıymetlisi samimiyetle onun yanında durmaktır. Peygamber Efendimizin evlatları vefat ettiğinde ashab-ı kiram onun yanında olmuş, ona taziyede bulunmuş, evlatları için dua etmiş ve onlara karşı son görevlerini yerine getirerek en güzel şekilde dualarla defnetmiştir. Acıyı anlamak ve o acı için ben yanındayım demek, müminin böyle bir durumda yapacağı en büyük yardımdır. Zamanla geçer belki. Allah-u Teala başka evlatlar da ihsan eder. Ancak

tahanın her şekilde anlaşılır olması ve iyi niyetli olarak yaranın sarılması için yardımcı olunması gerekir. Günlük hayatta etrafımızda defalarca deneyimlediğimiz üzere elindeki nimeti, ailesinden bir ferdi, herhangi bir başarıyı, makamı, mevkii ya da parasını kaybeden insanın tam da o sırada mümin kardeşlerinin yardımına ihtiyacı vardır. Bazen hiçbir söz o sırada onun acısını dindirmeye yetmese de bir müminin onun gıyabında ettiği dua yüreğine ferahlık olacaktır. Rabbim hiçbirimizi kaldıramayacağımız ağır sınavlarla denemesin. Evlat acısı yaşatmasın. Evlat acısıyla yanan yüreklere sükunet, huzur ve sabır ihsan etsin. Tıpkı Hazreti Yakup'un dediği gibi güzel bir sabırla cennete kavuşmayı nasip buyursun. Hepinize hayırlı günler diliyorum kıymetli dinleyenler.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: Kesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Reklam.

Çekme hiç gürsinelikten haşyet. Kulun aç kor mu veliyün nimet? Fakirlik seni hiç korkutmasın. Nimetin sahibi olan Allah kulunu hiç aç bırakır mı?

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Yararsız ve değersizi bırak. Yararlı birini seç kendine, arkadaş olarak.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Übey bin Kâb, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem." karşılığını vermesi üzerine Übey bin Kâb bu durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Resulullah adama bunun sebebini sorar. Medineli sahabi ise Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Resulullah adama, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

0: الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. De ki şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ De ki benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben hak dine teslim olanların ilkiyim. Aziz kardeşlerim, doğru yol hangisi? Bu kadar farklı yollar varken hangisine güveneceğiz? Bu noktada Kur'an de ki Rabbim beni dost doğru yola iletti buyuruyor. İnneni hedani Rabbi ila sıratın müstakim. Bu yol nedir? Kur'an bu yolu dost doğru bir din ve İbrahim'in milleti olarak açıklıyor. Dinen kıyamen millete İbrahim'e hanife. Ayette geçen milleti İbrahim çok önemli bir ifadedir aziz kardeşlerim. Tarihi bir bağ yanında bütün peygamberlerin ortak çağrısını temsil etmektedir millet-i İbrahim kavramı. Tevhidi, yani Allah'ı birlemeyi, yani Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı, evet, onu tanıtmakta tevhid ilkesinin tebliğcisi Hazreti Muhammed'in getirdiği yolu tarif etmektedir. Ama Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu noktada milleti İbrahim kavramıyla birlikte değerlendirildiğinde bütün bir din sisteminin temsilcisidir. O insanlığa unutulmuş, bozulmuş, evet, uzaklaşılmış hakikati yeniden hatırlatan bir peygamberdir. Bugün de insanlığın en büyük problemi bu değil midir? Parçalanmış bir hayat, dağılmış bir inanç ve her kafadan bir ses. Kur'an diyor ki hakikat tektir, yol Allah'ın yoludur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle demesi emrediliyor bu ayetlerde. Kul inne salati, benim namazım, ve nusuki, ibadetlerim, ve mahyaya ve memati, hayatım ve ölümüm, lillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Değerli dinleyiciler, bu ayeti kerime bir müminin hayatının özetidir. Namaz, evet, ibadet ve bütün hayatın Allah için olması. İbadet ayrı, iş hayatı ayrı, aile hayatı ayrı değerlendirilmemelidir bu inanç sisteminde. Ayet diyor ki, bütün hayatın tek bir merkezde birleşmeli. O merkezde Allah Teala olduğu bilinmeli. Ayet-i kerimede nüsük kelimesi geçiyor. Nüsuki, benim ibadetim ifadesi. Bu dikkat çekici bir kelimedir. Ve sadece ibadet anlamına gelmemektedir. Hem de özellikle kurban, yani sadece sözlü ibadet değil, fedakarlıklarla da Allah'a bağlılığı gerekli kılan bir mesajdır bu. Bir şeyi gerçekten seviyorsan, onun için fedakarlık yaparsın, öyle değil mi? İşte mümin de Allah için yaşayan ve gerektiğinde de yine Allah için vazgeçebilen kimsedir. Çünkü onun hiçbir ortağı yoktur. Onun hiçbir ortağının olmaması tevhidin özünü oluşturmaktadır. Değerli kardeşlerim, bugün belki bir kimse ben puta tapıyorum demez. Ama insan bazen farkında olmadan başka şeyleri hayatının merkezine alabilmektedir. Nedir onlar mesela? Para olabilir, makam olabilir, beğenilme, takdir edilme arzusu olabilir. Halbuki bunlar da insanı yoldan uzaklaştıran tuzaklardır. Oysa müminin kalbinde ve müminin hayatında merkezin tek sahibi vardır. O da Allah Teala'dır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayeti kerimenin ifadesiyle ben Müslümanların ilkiyim demekle emrolunmuş. Bu ne demektir? Ben bu teslimiyeti en önce yaşayan kimseyim. Ben sadece anlatmıyorum, aynı zamanda yaşıyorum. Sadece bunu size söylemiyorum, aynı zamanda örneklik oluşturuyorum demektir. Çünkü din sadece sözden ibaret değildir. Din bir hayattır. Tevhid dediğimiz şey sadece bir inancın yansıması değildir. Tevhid bir hayat duruşu demektir. Bir konumlanmadır. Ve Müslümanlık denildiğinde sadece bir kimlik tanımlaması olarak anlaşılmamalı, Müslümanlığın tam bir teslimiyeti tarif ettiği bilinmelidir. Dolayısıyla insan yaşamıyla, tercihiyle ve yönelişiyle birlikte Müslümandır. Biz kendimize şu soruyu soralım aziz kardeşlerim. Hayatımız gerçekten Allah için mi? Hayatımızın merkezinde gerçekten Allah mı var? Yoksa biz de parça parça olmuş bir hayatı mı yaşıyoruz? Bu ayet bu noktada bize yeniden bir toparlanma çağrısında bulunuyor. Allah'ım, bizi dosdoğru yoluna ilettiğin kullarından eyle. Hayatımızı da, ölümümüzü de yalnız senin için yaşayabilmeyi nasip eyle. Kalplerimizi tevhid üzere sabit kıl. Senden başka hiçbir şeyi gönlümüzde merkez kılma. Ve bizleri sana tam teslim olan kullarından eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken,

varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hazreti Musa aleyhisselamın imtihanıdır Firavun. Bugün ne Musa var ne de Firavun. Ey hak yolcusu, gerçeği mi öğrenmek istiyorsun? Kulak ver, dinle. Musa da Firavun da ölmediler. Bugün senin içinde yaşıyorlar. Senin varlığına gizlenmişler. Senin gönlünde savaşlarına devam ediyorlar. Başka yere bakma. Birbirine düşman bu iki kişiyi kendinde ara. Musa kıyamete kadar vardır, var olacak. Gerçek müminlerin yüzlerindeki nur hep o nurdur. Başka nur değil. Değişen ancak kandiller olacak.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Biz ancak kendi dinimize uyarız.
2: Dediklerimizi yapmadıkça ne sana inanır ne de tabi oluruz.
3: Bizler doğru yol üzerindeyiz.
4: Peygamberimiz onları Allah'a iman etmeye davet etti. Bildikleri konularda Allah'a isyan etmemeleri, ederlerse ahiret azabına uğrayacakları konusunda onları uyardı. Bunun üzerine şöyle dediler:
5: Ey Muhammed, bizi korkutmaya kalkma.
6: Bil ki bizler Allah'ın oğullarıyız.
7: Allah'ın en sevdiği kişiler bizleriz.
8: Şu an Ümeyye'nin korumasında olmasaydın buradan evine sağ salim dönemezdin.
9: Sen beni Tavaf'tan men et bakalım, neler oluyor? Bir daha Medine'den geçen Şam ticaret yolunu kullanabiliyor musunuz?
10: Sen lütfen sakin ol. Bağırdığın adam Kureyş'in ileri gelenlerindendir.
9: Bırak Allah aşkına. Yaptığı terbiyesizliğe bak. Allah'ın evini ziyaret edenleri bundan alıkoymak hangi kitapta yazıyor?
1: Siz bizim içimizden soylu mevkide bulunan birine yardım etmeye kalkıştınız ve ona sığınacak bir yurt verip onu savundunuz. Bu sizin için utanılacak bir durumdur.

0: Bizimle onun arasına girmeyin. Allah'a yemin ederim ki eğer onunla mücadele etmez ve onu şehrinizden sürüp çıkarmazsanız, savaşçılarınızı öldürmek ve kadınlarınızın iffetini çiğnemek için üstünüze yürüyeceğiz. Bu mektupları sahiplerine ulaştırıp verdikleri cevaplarla geri dön. Mekke'den kaçan asileri barındırmanın bedelini ödeyecekler. Hem de en ağır şekilde.
1: 41. Bölüm.
2: Kureyş'ten gelen mektup Ensar'ın eline geçtiğinde Müslümanlar hiç tereddüt etmeden red cevabı verdiler. Onlar zaten Resulullah'ı şehirlerine davet ederken bu riski de göze almışlardı. Müslüman olmayan Araplar bu mektup dolayısıyla endişelenseler de Medine'deki çoğunluğu oluşturan Müslümanlarla yaptıkları anlaşma dolayısıyla Mekke'ye olumlu bir yanıt veremediler. Medineli Araplardan da ümitlerini kesen Mekkeli müşrikler bu sefer Yahudilerle bir takım gizli anlaşmalar yapma yolunu seçtiler. Medineli Müslümanlara yönelik de bir takım ekonomik önlemler aldılar. Resulullah da kendisini savunmaya karar verdi ve ilk Müslüman askeri birliğini hazırlattı. Hazreti Hamza'nın liderliğindeki bu birlik, Kureyş'in ticaret kervanının önüne çıktı. Bunun amacı savaşmak değil, Kureyş kervanlarının artık İslami nüfuz bölgesinden geçemeyeceklerini bildirmekti. Bu ve benzeri askeri çıkarmalarla Kureyş karşısında yeni bir gücün oluşmaya başladığını anlamıştı. Peygamberimiz hicretten yaklaşık 17 ay sonra Recep ayında Abdullah bin Cahş'ın kumandasında bir askeri birlik oluşturdu. Bu birliğe katılanların çoğunluğunu muhacirler oluşturuyordu. Sabah namazının ardından peygamberimizin yanında toplandılar. Resulullah Übey bin Kâb'a yazdırdığı mektubu iki gün yol aldıktan sonra açmak üzere Abdullah bin Cahş'a verdi.
3: Emredersiniz ya Resulallah, ne tarafa gideceğiz?
2: Peygamberimiz Necid tarafına doğru git dedi. Kısa bir süre içinde toparlanan birlik yola çıktı.
4: Şurada konaklayalım mı?
5: Evet.
4: Hayvanlar yoruldu.
3: Burada dinlenelim. Hem peygamberimizin bahsettiği kuyuya da geldik. İki gün yol aldık. Artık mektubunu açabiliriz.
5: Saad, okur musun mektubu?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektubu aldığınız zaman Mekke ile Taif'in arasındaki Nahle Vadisi'ne ininceye kadar Allah'ın ismi ve bereketiyle yürü. Arkadaşlarından hiçbirini seninle birlikte gelmeye zorlama. Nahle Vadisi'ndeki Kureyş kervanını gözetle ve gördüklerini bize bildir.
5: Arkadaşlar, peygamberimiz bana Nahle'ye kadar gidip oradaki Kureyş kervanı ile ilgili bilgi edinmemi emretti. Sizden hiçbirinizi zorlamıyorum. Gelmek istemeyen dönüp gitmek de serbesttir.
6: Biz işittiğimiz emirlere isyan etmeyiz. Resulullah'a da, onun üzerimize komutan tayin ettiği sana da itaat ederiz.
7: Nereye istersen Allah'ın bereketiyle yürü. Arkandayız.
2: Böylece tüm birlik Nahle'ye doğru yola çıktı. Bir müddet sonra kuru üzüm, deri ve diğer ticaret eşyalarıyla yüklü bir kervanla karşılaştılar. Bu aradıkları Kureyş kervanıydı. İslam Birliği ne yapacakları konusunda kararsızdı.
3: Pekala, ne yapacağız? Yani kervanı durdurup mallarını ele mi geçireceğiz yoksa bırakacak mıyız?
8: Bugün Recep ayının son günü. Haram aylarda kan dökmek yasak.
3: Ama bırakırsak da harem sınırına gidecekler. Yine elimizden kaçıracağız.
9: Allah'ın yasaklarını çiğnemeyi hiçbirimiz istemeyiz. Ama bunları bırakırsak da hiçbir kazancımız olmayacak.
3: Tüm malımızı Mekke'de bırakmak zorunda kaldık. Şimdi bizim mallarımızla ticaret yapıyorlar. Burnumuzun dibinden gelip geçmelerine izin mi vereceğiz?
10: Bence saldıralım.
3: Evet, bence de.
11: Niyetimiz Allah'ın rızası uğrunda çarpışmak. Haydi, hadi yürü.
12: Baskın yedik.
13: Toparlanın, bir araya gelin.
12: Yanımızda yeterli miktarda silah da yok. Ne yapacağız?
14: Kıymetli malları biri kaçırsa bari.
12: Mümkün değil. Etrafımızı sardılar.
1: Kılıçlarınızı sıyırın, oklarınızı çıkarın. Ne kadarıyla baş edebilirsiniz?

0: Kervanı ele geçiren Müslümanlar içlerinden iki kişiyi de esir ederek Medine'ye geldiler. Bu şekilde geldiklerini gören Peygamberimiz hayal kırıklığına uğradı ve "Ben size haram aylarda savaşmayı emretmemiştim," dedi. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları yaptıklarına son derece pişman oldular.
1: Mahvolduk biz. Nasıl yaptık bunu? Ya Allah hakkımızda azap ayeti indirirse?
2: Kureyş müşrikleri de Muhammed ve arkadaşları haram ayda kan döktüler. Adamlarımızı esir ettiler diye söyleniyorlarmış.
1: Mahvolduk biz. Nasıl yaptık bunu?
3: Allah bizi affetsin. Kötü bir nüfuz yok. İstişare ettik ve saldırının uygun olacağını düşündük.
0: Müslümanlar böyle üzülürken bir ayeti kerime ile gönüllerine su serpildi. Bakara suresinde Yüce Rabbimiz şöyle diyordu: "Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerinin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır." Nahle vakasıyla Müslümanlar ilk ganimetlerini elde etmiş oldular. Peygamberimiz ganimetlerin paylaşımı ile ilgili ayet inene kadar bunları dağıtmadı. Bu olay esnasında esir alınanlardan biri olan Hakem bin Kaysan bir süre Müslümanların yanında kaldı. Bu süre zarfında Peygamberimiz ona uzun uzun İslamiyet'i anlatıyor ve Müslüman olmasını umuyordu. Yine böyle bir konuşma esnasında Hazreti Ömer dayanamayıp şöyle dedi:
4: "Ey Allah'ın Resulü, bununla konuşarak kendini yoruyorsun. Bu hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bana müsaade et, onu annesinin yanına, cehenneme göndereyim."
0: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in sözlerini aldırmayarak onunla konuşmaya devam etti. Sonunda Hakem İslam'ı kabul etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer yaptıklarına pişman oldu.
4: "Peygamber aleyhisselam benden daha iyi bilirken nasıl böyle şeyler söylerim? Bak, adam Müslüman oldu. Gerçi gayem sadece Allah'ın ve Resulünün rızasını kazanmaktı. Ama bir daha dikkatli olmalıyım."
0: Hakem peygamberimizin yanında Medine'de kaldı. Diğer esir ise serbest bırakıldı ve Mekke'ye döndü.

0: Ashab-ı kiramın hasretle beklediği sohbet saatlerinden biriydi. Mescid-i Nebevi'de vakit namazı kılınmış, Resulullah'la arkadaşları muhabbet ediyorlardı. Allah Resulü, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurunca, muhacir ve ensar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular.
1: Ya Resulallah, sadaka verecek mal bulamayana ne dersin?
0: Peygamberimiz eliyle emek verir, çalışır. Hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir dedi.
1: Ya buna gücü yetmezse ne dersin?
0: Peygamberimiz ihtiyaç sahibi, darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur dedi.
2: Ya buna da gücü yetmezse ne dersin?
0: Resulullah iyiliği ve hayrı ister dedi.
2: Bunu da yapamazsa ne dersin?
0: Kötülükten uzak durur, bu da bir sadakadır diyerek sadakanın ne kadar geniş kapsamlı olduğunu anlattı. Sahabe-i kiram yapabilecekleri her hayrı öğrenmek ister ve öğrendikleri her şeyi hayatlarına geçirirlerdi. Abdullah bin Mesud söz alarak şöyle sordu.
3: Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir?
0: Resulullah, seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman dedi.
3: Sonra hangisi?
0: Peygamberimiz yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen cevabını verdi.
3: Peki sonra hangisi?
0: Resulullah komşunun karısıyla zina etmen dedi ve şöyle devam etti. Yedi helak edici şeyden sakının.
1: Ya Resulallah, bunlar ne?

0: nelerdir?
1: Şöyle cevap verdi: Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnat etmektir. Peygamberimize gönülden bağlı olan Müslümanlar onun sözlerini dikkatle dinler, yasaklar konusunda son derece titiz davranırlardı. Peygamberimiz birkaç gün göremediği arkadaşlarını mutlaka sorar, soruşturur, onların bir sıkıntısı varsa giderirdi. Bazen de bir sebep aramadan onları ziyarete gider, gittiği haneler onun teşrifiyle şenlenirdi. Yine bir gün amirin evine gitmişti.
2: Anne, anne, dışarı çıkabilir miyim?
3: Abdullah, biraz bekle. Yanıma gel. Bak sana ne vereceğim.
1: Resulullah annenin oğluna ne vaat ettiğini öğrenmek istemişti. Çocuğa ne vereceksin diye sordu.
3: Ona hurma vereceğim.
1: Peygamberimiz, eğer çocuğa bir şey vermeseydin, bu söz amel defterine bir yalan olarak yazılacaktı, dedi. O her hareketiyle Müslümanlara örnek oluyor, her sözüyle İslam ahlakının temelini oluşturuyordu.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Size verilen en büyük emanet nedir? Hepimizin sıralaması değişebilir. En büyük emanetin kendimiz olduğu aklımızın ucundan bile geçmez. Oysa bedenimiz Allah'ın bize bahşettiği en büyük emanettir. Bedenimizin bizim üzerimizde hakkı vardır. Bedenimizi ne uğruna yıprattığımız bize sorulacaktır. Başka bir şekilde bakacak olursak, insan vücudu da israf edilebilir. Zararlı alışkanlıklar hem kendimizi hem de maddi kazanımlarımızı israf ettirir. Ülke ekonomisi zararlı alışkanlık yüzünden

0: geçen yıl 78 milyar dolar kaybetti. Çevreye atılan izmaritler 5000 çöp kamyonunu dolduracak kadar fazla. Ayrıca ciğerimizin yanmasına da sebep oluyor. İzmarit atılması nedeniyle 163 orman yangını çıktı. Bağımlılıkların sebep olduğu hastalık ve ölüm istatistikleri de gün geçtikçe artıyor. Aile içi şiddet olaylarının %70'i zararlı alışkanlıklar yüzünden. Yine trafik kazalarının en baş nedenlerinden. Kendimizi çekilmez, yeryüzünü yaşanmaz hale getiriyoruz. Zararlı alışkanlıklar çevreye de zarar veriyor. Vücudumuz olduğu gibi havayı, suyu, toprağı da zehirliyor. Hem israf ediyor hem de emanete sahip çıkmıyoruz. Kur'an'da da buyurulduğu gibi, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Hüsnü Hal.
1: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Abi, deneme yazısı yazmak istiyorum ama kalemim şiire yatkın olduğundan hep devrik cümleler kuruyorum. Belki de farklı bir türde yazmak kağıt israfıdır. Sen ne dersin bu işe?
2: Kendini geliştirmen ve edebiyatın farklı türünde yazmaya niyetlenmen çok güzel bir şey. Devam edersen cümleler kendi yolunu bulur derim.
1: Bunun için iyi bir okuma ve yazı çalışması yapmam gerekecek ama.
2: Emek vermeden olmaz bu işler. Nihayetinde ilgi alanına yatırım yapıyorsun. Akıllıca hareket ediyorsun ve selam.
1: Abi, asıl akıllıca hareket eden sensin. Yatırımını toprağa yapıyorsun. Hani edebiyat karın doyurmuyor biliyorsun.
2: Öyle ama edebiyatın da dokunduğu yerler var. O öyle bir dokunuştur ki tesiri asırlar geçse de sürer. Bence bu alanda kendini geliştirmeye odaklanmalısın.
1: Hadi ben o alana yoğunlaşayım. Sen de birkaç sene önce aldığın şu üzüm bağına odaklanmışsın. Bağın verimini artırmışsın. Üstelik iki tane de arı kovanı koyup bal ihtiyacını en doğal yoldan karşılamanın yolunu bulmuşsun.
2: Toprak gibisi var mı? Bak, ayakkabı ve çoraplarımı da çıkarıp toprakla temas ediyorum. Sen de öyle yap bence.
1: Neden böyle bir şey yapayım ki?
2: Toprak vücuttaki elektriği alır derler. Belki aklına çok daha güzel fikirler gelir. Sen de bunları deneme üslubuyla kağıda dökersin diye söylüyorum.
1: Etrafımızda arılar uçuşurken benden yazıya odaklanmamı beklemiyorsun herhalde.
2: Dert ettiğin şeye bak, bir şey olmaz, merak etme.
1: Ne demek bir şey olmaz? Ya beni sokarlarsa?
2: Onların işi çiçeklerle. Şunlara bakar mısın? Çiçekten çiçeğe konarak polen topluyorlar.
1: Madem öyle diyorsun, ayakkabılarımı çıkarayım bari. Şimdi de

0: çoraplarımı. Oo, toprak da çok serinmiş.
1: Hani üşürüm diyorsan arabada terlik olacaktı.
0: Gerekmez abi. Üşüten bir serinlik değil bu. İnsanın içine ferahlık veren bir esinti.
1: Öyleyse elimizi çabuk tutalım da esinti bunaltıcı bir sıcağa dönüşmeden üzüm yapraklarını toplamaya başlayalım.
0: Şu üzüm yaprağından yapılan zeytinyağlı dolmaya da bayılıyorum ha.
1: Ben de genellikle Tokat yöresinde yapılan baklalı ve tiritli dolmayı tercih ederim ve bu lezzeti çok severim. Hele dolma tenceresinin dibinde etli kemik varsa damağın miden bayram etti demektir.
0: Bak şimdi benim de canım çekti. Kimi arıyorsun abi?
1: Yengeni. Hani canım etli dolma çekti dedin ya. Canım Gökay'la üzüm bağındayız. Yaprakları toplayıp geleceğiz inşallah. Ama geldiğimizde iyice acıkmış oluruz. Şöyle diyorum, bir etli dolma yapsan diyorum. evet, baklalı ve tiritli. Öyle mi? tamam, sen de hadi görüşürüz.
0: Üf ya, şimdi durduk yere yengenin başına iş açtık. Ona zahmet verdik.
1: Ne zahmeti? Tevafuka bak ki o da bugün dolma yapmayı düşünüyormuş ve tencereyi birkaç saat önce ocağın üstüne koymuş.
0: İsabet olmuş desene. O halde hemen şu yaprakları toplayalım.
1: Ben başladım bile. İyi, düşündüğümden de erken bitti işimiz. Keşke semaveri getirseydim. Şu asmanın altında dinlenirken çayımızı içerdik.
0: Hiç aç karnına çay içilir mi abi?
1: Ben aç değilim ki.
0: Açlığımı kopardığım şu üzüm salkımıyla gidereyim bari.
1: Koruk, yani olgunlaşmamış üzümle açlığını bastıracağını mı düşünüyorsun sen?
0: Evet, bir bakayım tadı nasılmış. Limon gibi ekşi ya bu.
1: Anadolu mutfağında koruk, ferahlatıcı sulara, şerbetlere, reçel veya bazı yemeklere ekşilik vermesi için katılır. Fakat bu şekilde yenmez Gökaycığım. Biraz daha güneş yüzü görüp olgunlaşmasını beklemek gerekir.
0: Buldum abi, buldum.
1: Hayırdır, ne buldun?
0: Deneme yazısı için güzel bir konu buldum. Nasıl ki güneş şu üzümleri olgunlaştırıyorsa...
1: Evet.
0: İnsanı da sürekli okumak ve seyahat etmek olgunlaştırır. Hatta deneme yazısının başlığını koruktan doruğa şeklinde atabilirim.
1: Demek öyle diyorsun.
0: Beğenmedin mi yoksa?
1: Fikir güzel, lakin işini doldurmak lazım. Şayet insanı sadece okumak ve seyahat etmek olgunlaştırır dersen eksik bir tespitte bulmuş olursun. Bir insanı ders çıkardığı hatalar, çekmiş olduğu acılar, paylaştığı sevinç ve hüzünler de olgunlaştırır. Bu bir süreçtir.
0: Peki bu süreçte insan ne öğrenir?
1: Empati yapmayı ve zorluklarla mücadele etmeyi öğrenir tabii. Dahası kişinin sorumluluk alma bilinci gelişeceğinden duygusal dayanıklılığı da artmış olur.
0: Bu söylediklerini kısaca analiz ettiğimde bir insan en çok da bu süreçte kendini tanıma fırsatını yakalamış olur. Kendini tanıyan biri de hayata daha iyi hazırlanır.
1: Tamam, işte yaz bunları.
0: Yazacağım abi. Bu son duruma göre başlığı şu şekilde atabilirim. İnsanın olgunlaşma süreci. Ha? Nasıl buldun?
1: Yani ne desem bilemedim.
0: Biraz akademik bir başlık oldu sanırım. En iyisi başa dönmek. Koruktan doruğa şeklinde kalsın.
1: Bence de. Yengen ne zaman geleceksiniz diye soruyor.
0: Hemen diye yaz abi. Açlığım doruk noktasına ulaşmadan gidelim.
2: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

0: Günün duası.
1: Efendimizin ümmeti için ettiği dualardan biri şöyleydi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır, bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hazreti Musa aleyhisselamın imtihanıdır Firavun. Bugün ne Musa var ne de Firavun. Ey hak yolcusu, gerçeği mi öğrenmek istiyorsun? Kulak ver, dinle. Musa da Firavun da ölmediler. Bugün senin içinde yaşıyorlar. Senin varlığına gizlenmişler. Senin gönlünde savaşlarına devam ediyorlar. Başka yere bakma. Birbirine düşman bu iki kişiyi kendinde ara. Musa kıyamete kadar vardır, var olacak. Gerçek müminlerin yüzlerindeki nur hep o nurdur, başka nur değil. Değişen ancak kandiller olacak.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey kardeşim, sen insanın dışına değil, onun içine, gizli emellerine bak. Bir kavunun dışının güzelliği, rengi ve kokusu ne kadar güzel ve çekici olursa olsun, içinde tadı yoksa kaldırıp atmaktan başka neye yarar? Her nesneyi yükselten ve yücelten kuvvet onun içinden gelir. İçi yoksa dışı hiçbir işe yaramaz.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Denizden, dalgadan, dalgalanmaktan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Önem nedir, değer nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Kalabalık bir ortamda bulunuyorsan durgun bir sohbet bekleyemezsin. Sinirli kişiyle arkadaşlık yapan er ya da geç kopan korkunç fırtınalardan nasibini alır. Karmaşık hallerin içinde huzur arama. Çalı çırpı dikensiz olur mu? Meyve umuduyla uzattığın elini yaralayıp da kanatmaz mı? Kaynayan kazandaki sıcak su bir zaman sonra taşmak zorunda. Karanın yanında ak kalmak mümkündür belki ama görünmek zordur artık orada. Huzursuzluğun kol gezdiği bir ortamda çetin çatışmalara hazır ol. Orada ilişkiler çatırdayıp durur. Gerilim insandan insana sıçrayıp erişen bir damardır. Öyle ki tartışmalar en sakin insanı bile içine çeken bir girdap gücündedir. Deniz kenarı dalgasız olamaz. Dalgalandı diye denize kızmak neyi çözecek? O halde sana düşen denizin enginliğini de dalganın keskinliğini de iyice hesaplamaktır. Yoksa teknen battığında feryadını kim işitecek? Yaşamdır ki içi sıkıntılarla, çatışmalarla, gamla, kederle dolu. Sen güzelliklerle diren bunca karanlığa. Anla, aydınlık gibi karanlık da bir ödevdir insana. Her insan bambaşka bir iklimdir. Ben sana benzemem, sen de bana. Akıl ve gönül her bünyede farklı hikayelerle akıp durur. Sıkıntıların kaynağını arayıp durmak yerine hareketin neticelerinden biri diye düşünmek, insanları hor görmeyi de, oltaya takılan balık misali meselelere takılıp kalmayı da önler. Karanlıkta kavga etmek yerine bir ışık yakmak her zaman çok daha

0: sorunu dert edinme. Hep durumun geçip gideceğine emin ol. Bak ömür nasıl hızla geçip gidiyor. Akıllı insan fırtınanın büyüklüğünden bahsetmek yerine sakin kalmayı, sakinliğin geleceği anı beklemeyi, vakti kıymetli kılacak çözümler üretmeyi bilir. Sabır ve olgunluktur insanı geliştiren, iyiliktir inceltip güzelleştiren. Unutma, bulunduğun yer neresi olursa olsun, sen kendine yakışanı yap mutlaka. Ah, nasıl desem, bu dünyada ne dert biter, ne de tasa. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Deniz kenarında dalga eksik olmaz.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Zeyd bin Sabit radıyallahu an akşam namazında kısa sureler okumasını yadırgadığı Mervan'a, "Ey Ebu Abdülmelik, akşam namazında İhlas ve Kevser surelerini mi okuyorsun?" diye sorar. Mervan bu soruya evet şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu an, "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın akşam namazında iki uzun sureden biri olan Araf suresini okuduğunu bilirim." diyerek Mervan'ı okuduğu surelerin kısa oluşu ve sünnete uyması bakımından uyarmıştı. Ey bu mükemmel davetin ve kılanan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

sende amade ise şerm edep, olur elbette müraata sebep. Şermdir gazi-i nur-u iman, bir hayalık iki alemde yaman. Utanma ve edep sende mevcud iken, elbette bunlar senin saygınlığına sebeptir. Utanma duygusu iman nurunun süsüdür. Utanmazlık ise dünya ve ahirette yaman bir şeydir.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

yandı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini. Bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi. Haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

0: misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
1: Misafirimiz var programıyla Diyanet Radyo'da muhabbet dolu bir bayram buluşmasına başlıyoruz. Bu akşam Kurban Bayramı'nın huzurunu, bereketini ve kardeşlik iklimini paylaşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Bayramın anlamını, paylaşmanın güzelliğini, vefanın inceliğini ve gönüllere dokunan hatıraları kıymetli misafirimizle konuşacağız. Nice gönüllere misafir olacak bu özel yayında sizleri de muhabbetle aramıza görmekten mutluluk duyuyoruz. Rabbim bayramımızı bereketli, gönüllerimizi huzurlu, hanelerimizi muhabbetle daim eylesin. Kurban bayramımız mübarek olsun. Efendim, misafirimiz var bayram özel programımızın konuğu, sunucu yapımcı Selman Tuna.
2: Bulgaristan muhaciri bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Selman Tuna, 1985 İzmir, Bergama doğumlu. Evde başlayan taklitleri ilkokul müsamerelerine, ortaokul ve lise programlarına dönüştü. 2001 yılında radyo mikrofonuyla tanıştı. Festival sahneleri sunuculukları, tiyatro oyun yazarlığı ve seslendirme çalışmaları, 2014 yılında göreve başladığı Diyanet TV ve Diyanet Radyo'nun ön hazırlığıydı. Standart ve alışılagelmiş sunumlardan uzak kalmaya ve hayatın içinden gerçek bir ses ve gerçek bir renk olma çabasını sürdüren Selman Tuna, hayatı televizyon ekranı ve radyo mikrofonuna sığdırmaya, taşan heyecanla huzuru eşi ve iki kızıyla yaşamaya şükrediyor.
1: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Diyanet Radyo'dan, Misafirimiz Var Bayram Özel programından hepinizi muhabbetle selamlıyor, hayırlı bayramlar diliyorum. Misafirimiz Var Bayram Özel programı ile yine bizler mikrofon başında kıymetli konuğumuzla beraber sizlerin kulaklarına ve hanelerine misafir olmaya geldik. Ve bu hafta sizlerle beraber ağırlayacağımız misafirimiz sunucu, yapımcı Selman Tuna. Hiç vakit kaybetmeden hemen Selman'a dönelim. Selman hoş geldin.
3: Hoş gördüm.
1: Nasılsın?
3: Elhamdülillah iyiyim. Sen nasılsın?
1: Hamdolsun. Ben de çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Seni gördük. Çok daha iyi olduk.
3: Allah razı olsun.
1: Selman hayat nasıl gidiyor? Vakit nasıl geçiyor? Neler söylersin?
3: Güzel, hızlı, ritimli. Ama bu yorgunluğun içi keyifsiz ya da bize katmayan anlamsızlığı yok. Çok şükür. Şu an gündemde, bizim gündemimizde Güzergah diye bir program var. Güzergah'la şehirlerde bir rota çıkarıyoruz. Hem başkanlığın hizmetlerini, hayata dokunan hizmetleri, hem de o şehrin bir cümleyle gizemini çıkarıyoruz, hissiyatını çıkarıyoruz. Elhamdülillah iyiyim, daha da iyi olacağız.
1: Rabbim daim eylesin. Amin. Şimdi Selman bizi kırmadın, geldin, bayram özel programımıza katıldın.
3: Allah razı olsun.
1: İsteriz ki sana bir ikramda bulunalım.
3: Eyvallah.
1: Çay mı, kahve mi, ne ikram edeyim?
3: Ben çaycıyım.
1: O zaman çayımız gelene kadar bir eser arası verelim mi?
3: Buyursunlar.
1: Eserimizi dinliyoruz.

0: nefesler. Kün feyekün oluşlar, bitişler. Dönüp de duran şu günler, geceler. Seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler, bütün isteyişler, bütün bekleyişler.
1: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var. Bayram özel programımız sunucu yapımcı Selman Tuna'yla devam ediyor. Şimdi şöyle çocukluğuna doğru bir yolculuk yapsak ve seni senin cümlelerinden dinlemek istesek. Selman Tuna kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı? Neler anlatmak istersin?
3: Yani birkaç dakikaya sığdırabilecek bir cümle tanımı yok aslında burada. Bir bakınca insan bu soru sorulunca aklına geliyor. Hı hı. Hayat öyle hızlı paldır küldür bazen yoğun geçiyor ki durduğunuzda ya da biri bunu size sorduğunda evet bugüne nasıl geldi? Hı. Ben hep şuna bağlıyorum bu tür sohbetlerde. Rahmetli babaanneciğim evet annemle beraberiz ayrı değiliz ama onun benim halam olan onun kızı genç yaşta vefat ediyor. Hı hı. Onun o yalnızlığını ben biraz ilk torun yani onun ilk torunu eve gelen ilk torun olarak herhalde biraz gidermişim. En çok benimle sohbet ettiğini hatırlıyorum. Onun o sohbetleri benim belki de konuşkan biri olmamı sağladı. Bugün ondan kalan bir saat var. O çık tak çık tak çok ses çıkarır ya böyle evet. Uyumanı engeller. Çaldığında seni ayağa kaldırır. Babaanneme refakat ederken özellikle yaşlılığında uykusunda herhangi bir sıkıntı yaşamasın diye birlikte o da arkadaşlığı yaptığımız zamanlarda o saat beni çok rahatsız ederdi. Şimdi o saat benim evimde. Onun yokluğunda zamanı sayıyor. Beni ben eden dünkü dinlemişliğim, duymuşluğum, hissetmişliğim. O hissetmişliğim beni yarınlara taşıyor. Bugün şuralara geldiğim hissiyatı kibirle eşleşiyor ama kat ettiğim mesafeyi görünce ben dün babaanneciğimde, amcalarımda, babamların, annemlerin bana sağlamış olduğu o herhalde kendimi tanıtma ve anlatma fırsatını işime çevirmişim. Bunu da kısmet sayıyorum. İzmir Bergama doğumluyum ve ilkokul bittikten sonra biz aslında müsamerelere başlamıştık biraz. Yani evdeki o taklitçi çocuk okulda müsamereyi yapan çocuğa dönüşmüştü. Ortaokul 5 sıra geldi. Lise, festival sahneleri, radyo programcılığı. Sanki şöyle bir algı oluşmuştu. Çalıştığım radyo kanalında her akşam sanatçılarla yemek yediğim düşünülüyordu herhalde. Festival yapınca da sen sanatçılar hayır ben kasetlerine o kaset diyorum yani o zaman kasetlerden bahsediyoruz evet. Kasetlerine vakıfım bu beni sahneye taşıdı. Sahnede yapayalnız bir insansınız. Sahneye çıktığınızda radyo TV kontrollü bu manada. Tabii. Değil mi? Teknik ekip tarafından kontrollü ama sahne yapayalnız anlatacağınız şey karşılık almadığında çöktünüz. Anlatacağınız şey sırasında yaşayacağınız fiziksel bir karnınız ağrı girse yapayalnızsınız. Onlar beni pekiştirmiş. Bunu bilmiyordum. Ve en enteresanını söyleyeyim size. Bundan 15 yıl önce bir ilde, ilçede müftülüğün herhangi bir programını takdim ederken bana birileri deseydi ki Diyanet İşleri Başkanlığı'na çalışır mısın? Derdim ki mütedeyyin olmak başka bir şey, hoca olmak başka bir şey. Ben hoca değilim. Az da imam hatipliyim, tam da bitirmedim. Bugün enteresandır. O gün müftülük programları beni Diyanet İşleri Başkanlığı'nda radyoda ve TV'de muvazzaf kılmaya hazırlıyormuş. Bilmiyordum.
2: Evet.
3: Bilmiyordum. Kader icabıymış. Ve ben bugün bu radyoda, bugün bu TV'de mesleğimi icra etmekten, kendi inandığım

0: değerleri anlatabiliyor olmaktan çok mutluyum. Bunun da bir imtihan olduğunu düşünüyorum. Harcanmaması lazım gelen, doğru işler yapılması lazım gelen. Hamdolsun Allah bizi vazifeli kıldı, devamı da gelsin inşallah.
1: Amin inşallah. İstersen yine bu minvalde bir soru yönelteyim sana.
0: Tabii.
1: Yerel radyolardan televizyon programlarına, sahnelere ve milyonların gönlüne uzanan uzun bir yolculuğun
0: Eyvallah.
1: Var. Az
0: Eyvallah.
1: Önce de anlattın zaten. Bugün dönüp baktığında Selman Tuna'yı asıl büyüten şeyin başarı mı yoksa yaşadığı zorluklar mı olduğunu düşünüyorsun? Neler söylemek istersin?
0: Vay, çok güzel ve zor bir soru. Takılmalar, tükenmeler ve yanlışlıklar galiba insanı en çok büyütüyor. Milyonların gönlü ifadesi de büyükçe geliyor bana. Bu tevazumuz, Allah razı olsun, bu yüceltmeye layık olmaya Rabbim muvaffak kılsın. Yaptığım hatalardan ders çıkarabiliyorum.
1: Evet.
0: Yani bunun için pek çok örnek vermek mümkün. Ama bir tanesini söyleyeyim. Sahnede çok bağırınca insanlar beni dinler zannederdim.
1: Öyle değilmiş ama.
0: Değilmiş.
1: Evet.
0: Yani yüksek sesle konuştuğumda insanların alakasını celbedeceğimi düşünürdüm. Hı hı. Ve 6 günlük 7 günlük işte Bergama'nın kermesinden bahsediyorum. Festival programında daha 3. gün benim seslerim kısılırdı. Bunu bir hoca, öğretici bana anlatsaydı bu tecrübe böyle oluşmazdı bende.
1: Evet.
0: Zaman içerisinde baktım ki öyle değilmiş. Mikrofona söyleyebileceğiniz sözün kıymetiymiş önemli olan. Söylerken kullandığınız tonmuş mühim olan. Bir taraftan radyo reklamları, radyo yayınları, yerelde, ulusalda, bölgeselde çok bu işi yapan yıllarca ustalarımız, üstadlarımızın sesi kulağıma hep benim küpe oldu, hala öyledir. Ben harika bir sunucuyum, ben çok iyi bir seslendirme sanatçısıyım ifadesi bana çok gelir, haddimi bilirim. Ama ben hala dinlemeye devam ediyorum. Yaptığım hatalar beni işimi daha iyi yapmaya ve gerçek kılmaya çalışıyor. Yani bugün mikrofonu kapatalım, Reyhan'la Selman sohbet etsin şurada. Hı-hı. Yine aynı kişi olacağım.
1: Evet.
0: Mikrofon açıldığında yine ben olacağım. Televizyonda yine ben olacağım. Bu da galiba izleyiciye, dinleyiciye geçiyor, samimi geliyor.
1: Bence de. Güzel. Selman, şöyle yapalım mı? İstersen sen bir eser armağan et dinleyenlerimize.
0: Çok güzel. Bu en sevdiğim anonslardan biri benim.
1: Tamam.
0: Bunun için hazırlanmadım. Tüh, keşke önüne bir şiir. Önüne bir böyle malzemeler dizseydim. Radyonun bu anlamda bir büyüsü var. Yani günlük hayattan sizi koparmaz. İşinizi yapmaya devam edersiniz. TV böyle değil malum. Şu an belki gözü yolda olanlar, misafirlikte olanlar var. Her nasılsanız bayramdasınız. O zaman bayramınızı bayram edecek bir eser, ismini de böyle taşıyor zaten. Armağan olsun, bayramınız mübarek olsun diyelim.
1: O zaman dinleyelim.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, misafirimiz var bayram özel programımız sunucu yapımcı Selman Tuna'yla devam ediyor. Şimdi Selman, Ramazan yayınlarından deprem bölgesindeki programlara, çocuk ve aile içeriklerinden gönül programlarına kadar çok farklı insan hikayelerine şahit oldun.
2: Evet.
1: Bugüne kadar seni en derinden etkileyen olay ya da karşılaşma hangisidir, neler söylemek istersin?
2: Bunun sıralamasını yapmak galiba biraz güç. Yani pek çok sahne, pek çok anı. O an çok taze ama sonra unutuluyor. Ben paylaşırım. Orada yaşadığımı hemen bazen eşimi arar paylaşırım. Annemi arar paylaşırım. Arkadaşlarımı ya da gelince anlatırım. Ama onlardan iki tanesi önümde biraz daha böyle görünür. Biri Manisa'nın Kula ilçesinde. Yine bir gezi programı. Semerci bir amcayla röportaj yapıyoruz. Amca işinin de inceliklerini anlatırken işini iyi yapmazsa haram kazanacağına dair bir vurgu yaptı. Hı hı. Ben de amcaya bir tabii sordum. Yani işini hafifletmeksizin. Ya eninde sonunda bu semer değil mi? Bundan haram ne ola ki yani? Neresinden ne yapacaksın da bu haram olsun? Amca bu defa teknik olarak işini şöyle tarif etti. İşte içinde kullandığı malzeme var, samanı var, şamriyeli var vesaire, keçesi var. Bunlardan herhangi birini eksik ya da yamuk ya da yanlış yaptığında hayvanın üzerine yara yapar dedi. Hmm. Peki biz hayvanla nasıl helalleşeceğiz? Amca bunu dedikten sonra bir durdum. İşte gerçek bir ahi karşımda. İşte irfan, işte medeniyet tam da burada. Üstelik küçücük bir semerci dükkanında, bir profesör değildi, akademisyen değildi. Öyle bir cümle hayata değdi, orada çok farklı düşünmüş, hissetmiştim. Anadolu'nun irfanını görmüştüm. İkincisi etkilenmek anlamında, bunu hep de görüyorum. Etkilenmek anlamında 6 Şubat depremi.
1: Evet.
2: Depremde biz Hatay'a gittiğimizde tarif edilen ve ekranda görünenden çok başka bir Hatay gördük. Bir miktar program bağlantıları yaptıktan sonra Ankara'ya dönmem ve başka ekibin gelmesi gerekti. Ben idarecilerimi arayarak yaptığımın yetersiz olduğunu düşünüyorum. Burada hocalarımız var. Savaş'ı hatırlayacak dinleyicilerimiz. Yani hemen bir ateşin başında o evet. Güzel sohbet, samimi sohbetler. Burada bir varil yakalım. Hocalarımız gelsinler. Burada bakanlıktan temsilciler var. Hem maddi olarak şehrin kalkmasına hem de manen kalkmasına yönelik sohbetler edelim demiştim ama bunu nasıl bir can havli ve nasıl bir bozulmuş psikolojiyle söylediysem beni Ankara'ya zorla getirdiler. Yani iyi görmediler halimi anladığım kadarıyla. Bunun iyi onlarla konuşmadığımı, bir şeyleri farklı görüp yaşadığımı gelince ben fark ettim. İnanır mısın? İşte bizim kızları biliyorsun.
1: Evet.
2: Yattıkları yerden yataklarını onlara taşırken Allah'ım sen benzetme ya Rabbim oradaki o, bunu yaşayanların sabrını arttır. O çocuğun cenazesini taşıyormuşum gibi hissettim günlerce. Pencereden dışarı baktım, evleri yıkılmış, arabaların üzerine çökmüş görüyorum günlerce. Bunu ben yaşamadım bak. Günler sonra gittim deprem bölgesine ama bu benden aylarca silinmedi. Bu herhalde hayatımda yaşadığım, tanık olabileceğim çok ibretli anlardandır. Rabbim böyle felaketlerden korusun bizi.
1: Amin amin inşallah. Şimdi yıllardır hem mikrofon başında hem de ekran karşısındasın.
2: Hamdolsun.
1: Sen

0: inanmadığım hiçbir şey söylemedim bugüne kadar. Yani bu konuda gelmiş ve geçmiş vazifede olan, birlikte çalıştığımız tüm idarecilerimden, takım arkadaşlarımla, senle de birlikte çalıştık.
1: Tabii, tabii.
0: Beraber çalıştık.
1: Hatta ilk ekrana çıktığımda, ilk muhabirlik yaptığımda benim hocalığımı da yaptın.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Kimle çalıştıysam ben şunu onların da yanında rahat söyleyebilirim. Herkesten Allah razı olsun. Kimse beni yalanı teşvik etmedi bu kurumda. Olmayanı olmuş gibi göstermeye teşvik etmedi. Abartmaya teşvik etmedi. Teşbih yaptım belki, tanımlama yaptım, benzeşme kurdum. Ama inandım, inandığımı anlattım. Bugünkü program da bu. Ulvi Hocam'la Gençler Soruyor programında da bu. Çünkü ben bir taraftan dinleyicisiyim onun, öğrencisiyim. Genç kategorisini biraz açtım ama dinliyorum, anlamaya çalışıyorum. Gerçekten bir şeye inanmışsanız ve onu hayatınıza sokmaya çabalıyorsanız işte o zaman samimiyet bence ortaya çıkıyor.
1: İyi empati kuruyorsun.
0: Evet. Bir başkasının yerine kendimi koyarak biraz asabiyimdir. Normalde böyle hemen kızmaya temayülüm yüksektir. Ama bazı zaman frenleyip kendimi, işte trafikte başımıza geliyor. Hep şey demeye çalışıyorum. Bu önümden hızlıca kıran adam, şu kornaya basan adam ya da herhangi bir olumsuzluğu yaşatan kişi, ya hastanede bir yakınını mı acaba bıraktı? Mezarlığa mı gidiyor şu an? Onun haline bir şekilde anlama çabası, ki kabalık bizim artık mesleğimiz olmuş. Rabbim bundan bizi muhafaza etsin. Ama yine de o insan acaba başka bir durumda mı dersen hem anlaşılır oluyorsun hem de sekinete çabuk kavuşuyorsun. Bu da samimiyet doğuruyor bence.
1: Bence de. Selman, bir eser daha armağan etmek ister misin dinleyenlerimize?
0: Olur. Keyifli olur. Ya beni tekrar bu eserlerin anonsunu yapan o radyocu kimliğime geri getiriyorsun. Çünkü yıllarca bunu yaparken çok hissederek yaptım. Yani eserin ismini söylemeksizin bir cümle kuruyorsun öncesinde. O cümle her neyse, nereye değecekse sonrasında.
1: Ben şöyle yapayım mı?
0: Nasıl?
1: Fatih Koca diyeyim.
0: Oo, çok güzel.
1: Hani eseri... İkimiz de onun programının yapımcılığını yaptığımız
0: evet.
1: için.
0: O zaman şöyle diyeyim. Anonsumuz şöyle olsun. Vakit olarak bir bayram ziyaretinden şimdi ayrıldığınızı kabul edelim. Evinize ulaşacaksınız ve uzun zamandır görmediğiniz bir ziyareti gerçekleştirdiniz. Belki de bir küslüğün önüne geçtiniz. Şimdi size bir ikram lazımsa bir hediye, onun da mümessili Fatih Koca olsun. Buyurun.
1: Dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Fatih Koca'dan eserimizi dinledik ve bu akşamki kıymetli konuğumuz sunucu yapımcı Selman Tuna. Şimdi Selman, dilersen bayrama gelelim. Bayramla ilgili bir soru yönelteyim sana. Bayramlar insanın hafızasında bazen bir ses, bazen bir koku, bazen de bir dua olarak kalıyor. Senin çocukluğundan bugüne taşıdığın en kıymetli bayram hatırası nedir diye sorsam neler anlatmak istersin?
2: Babamın elini öpmek. Bunu söylerken babasını kaybetmiş kimseler için bir farklı bir his oluşturmak niyetinde değilim. Yitenlere Rabbim rahmet etsin. Kalanları başımızdan eksik etmesin. Amin. Benim için bayram hane demek, ev demek, akraba ziyareti demek. Çünkü böyle görmüş olduğumdandır bayram ve tatil mevzusu var ya. Yani bilmiyorum, belki de bir gün buna ihtiyaç hissedeceğim ve bayramda bir yerlere gitmek durumunda kalacağım. Ama bayramda ziyaret olunca, bayramda el öpünce, el öperken eğilince, eğilip de razı olunca, razı olup da dinleyince, dinleyip de onların duygularını hissedince bayram bayram oluyor. Bence böyle oluyor.
1: Evet.
2: Aksi halde bayram hiçbir şey olmuyor, tatile dönüşüyor. Bunu yapanları kınamıyorum. Bazen zorunluluklar olur vesaire. Ama bayram benim için büyüklerimin elini öpmek.
1: Ve hayattaysa onlar.
2: Evet. Onlarla zaman geçirebilmek, o anı anlamlandırabilmek. Özellikle kurban için düşünürsek, şöyle örneklendireyim müsaadenle. Kurban bayramını biz biraz et bayramına dönüştürdük. Yani bunu bazen şartlar el vermediği için kesimhanelerde yapıyoruz, vekalet yoluyla yapıyoruz. Ama ben hep şöyle hissediyorum. Kurban bayramı, işte içinde bulunduğumuz bu bayram. Kurban bayramında ben kurban kesemem bak. Samimiyetle söyleyeyim. Onu şu an başaramam. Babam yapıyor bunu. Ama şunu hissediyorum. Rabbim o gün o koçu armağan etmese, indirmese, belki babam beni kurban etmekle, ben bugün kızlarımı kurban etmekle sorumlu olacaktım, imtihan edilecektim. Bundan muafım. O yüzden etin lezzetinde değilim. O yüzden ben sadece o an, o hayvan canından olurken, bir taraftan neyi kazandığımı, bunun ne demek olduğunu, hakikaten kurbiyetin manasına varmak için duruyorum. İşte bizimkinlerle bir şeyler anlatıyorum, paylaşıyorum. Ben gözyaşıyla kurban ibadetini gerçekleştirenlerdenim, hissederek. O zaman kurban anlamlanıyor. Büyüklerin de elini öpünce taçlanıyor. Rabbim ibadetlerimizi ruhunu kaybetmeden yapanlardan eylesin.
1: Amin amin inşallah. Şimdi yine bugün insanlar aynı sofrada otursa bile bazen birbirine uzak kalabiliyor.
2: Evet.
1: Dijital çağdayız çünkü. Evet. Sence Kurban Bayramı bize en çok hangi duyguyu yeniden hatırlatıyor? Neler söylersin? Aslında biraz değindin ama biraz daha değinmeni isterim.
2: Bence anlamından çıkardığımız her şey bizi birbirimizden uzaklaştırıyor. Bunu şehirler üzerinden söyleyeyim. Zannederdim ki İstanbul bütün Anadolu'yu, bütün Rumeli'yi, Asya'yı, Avrupa'yı beslemiş. Ben yeni anlıyorum. İstanbul'u besleyen Tokat'mış. İstanbul'u besleyen Erzurum'muş. İstanbul'u besleyen Trabzon'muş, Konya'ymış, İzmir'miş. Oradaki medeniyetler kendi kültüründen kopmadıkları için bugün adetler sürdürülebiliyor. İstanbul'da adet mi var yahu? Yok. Ruhu sadece görebilenler anlıyor, bakanlar da anlamıyor. Yani İstanbul'da uzun süre yaşadım, bunu çok daha iyi anlayacaksın. İstanbul'un hakkını veremeyen pek çok insan var İstanbul'da. Hatta İstanbul'u zehreden insanlar var İstanbul'da. Peki İstanbul nasıl böyle İstanbul oldu? Bir padişah şehzadeliğini Manisa'da yaptı çünkü. Onların bir lalası Tokat'ta bir medresede yetişti çünkü. Arttırmak mümkün. Yani bizi biz yapan değerlerden uzaklaşırsak kurban tüm anlamını yitiriyor. Bayramlar da anlamını yitiriyor. Seni seneden şeyler, doğduğun ev, hissettiğin duygu, öptüğün el. Seni sen yapan şeyler sadece senin ilmi okumaların, senin sadece okuldaki kazanımların değil ki, yuvanda, yurdunda, şehrinde, kasabanda, köyünde, mahallendeki duyumların ve kalbine değmiş şeyler. Evet. Kurduğun her cümle senin kasabandan, köyünden çıkıyor çünkü. Yeni şeyler yeni cümleler kurdurur. Eski şeylerse seni sen eder. O yüzden bayramlar ve kurban deyince biz ne kadar kendimiziz o kadar özüz. Ne kadar uzağız, sosyal medya düşmanlığı yapmayacağım. Çünkü ben de içindeyim. Benim çocuklarım da bu medyanın içine doğdular. Onu yasak edeyim, bunu izlemesinler demiyorum. Ama kontrol etmeye çalışarak ben ve eşim çabalıyoruz. Kendi değerlerimize ne kadar yakınız, yarınlarımız o kadar şekilli ve parlak değiliz. O kadar birbirimizden uzak olacağız. Allah kolay etsin.
1: Amin amin. Selman, istersen bir eser anonsu daha alayım senden. Bugün çok anonsları güzel. Senden olacak.
2: Ama anons hazırlığım yok Reyhan Hanım. Şimdi beni zorluyorsunuz burada.
1: Ama şimdi böyle hay olunca Allah. Daha kıymetli oluyor. Buyurunuz. Alalım.
2: Peki, sıradaki eser bu kez sadece uzaklara gidenler için olsun. Çünkü radyolar çoğu zaman araçların tacı olur, süsü olur. Evlerde de kıymetli ama o yoldaki ritim. Çünkü ben radyoyu hala konuşan bir ses olarak kabul ediyorum. Sadece müzik, önce müzik, ille müzik dediğimiz zaman insan sesini yitiriyoruz. O yüzden güzel bir ses kabul edin benimkini. Kulağınıza değsin. Sizi siz gibi hisseden bir ritim olsun. Dinlediğiniz eser bu yolculuğun asfaltın kenarındaki sadece dağları geçen bir seyahat olmasın. Ruhunuzda anlamlansın. Eser de size eşlik etsin. Buyursunlar.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var bayram özel programımız. Sunucu, yapımcı Selman Tuna ile devam ediyor ve programımızın artık son bölümüne geldik. Malumunuz son bölümde radyo ile ilgili bir soru yöneltiyoruz gelen misafirlerimize. Şimdi Selman, radyo ve radyoculuk hakkında ne düşünüyorsun? Radyoculuğa dair bir hatıran var mıdır bizimle paylaşmak istediğin, dinlemek isteriz.
2: Pek çok hatıra var ama radyonun benim için ne demek olduğunu tanımlarsam galiba amaca hizmet eder. Az önce aslında biraz bahsettim. Radyo bugün insan sesine hasret.
1: Evet.
2: Radyo bugün nitelikli anlatıya hasret. Sadece bu bir yerden aldığınız beyti okumak ya da bir şiiri paylaşmak ya da herhangi bir kıssayı okumakla ilgili değil. Çünkü radyo ile müziği yakınlaştırdıkça insanların kulvarları da açıldı. Bugün müzik dinlemek için pek çok platform, pek çok teknik araç var.
1: Evet.
2: Yani kendi otonuzda, aracınızda, isterseniz bunu mekanik bir alete kendiniz yüklemiş olursunuz ya da internet üzerinden istediğiniz esere, istediğiniz kalitede erişirsiniz. Peki radyo burada anlamını, bütün kimliğini kaybetti mi? Azalıyor. Benim daha ya bundan 20 sene öncesinin sloganıydı bu ya. Radyocuya kız vermezler diye ben bir dönem uzaklaştım. Evlenemeyecektim diye korktum çünkü. Radyocuya kız vermezler. Niye? Çünkü boş bir iş, heves. Ama bu beni ben yapan işmiş. Bu beni ben yapan tanımlamaymış. Bu benim içine doğduğum meslekmiş. Başka taraftaki algısı belki aman boş işlerle uğraşmak. Ben hiçbir zaman radyoda boş bir şey yapmadım ki. Evet, eğlence programları da yaptım. Hatta R harflerini yutarak başka bir karakterle bir show programı yapmıştım. Bir talk show programı radyo üzerinden. Ama o da bir mizah içerikliydi. İnsanlara bir heyecan vermek içindi. Sonra Diyanet Radyo ile şekillenen bir anlam var. Biz kaç yarışma yaptık burada ya?
1: Tabii.
2: Yani şöyle 300-500 gibi bir sayıyla sınırlamam mümkün değil. Binlerce bölüm, binlercesinin bir tanesini bile ya bugün de bu radyo programı iyi olmadı diyemem. Bu biraz da Diyanet radyolarının hassasiyetiyle ilgili, buradaki ekibin temizliğiyle ilgili, buradaki arkadaşların işini çok iyi yapmalarıyla ilgili. Bu radyodan çıkan her bir ses sada, özellikle müzikal anlamda, en nitelikli, en kaliteli esere ulaştırıyor bizi ve anlatıma. Radyo benim için ne demek sorusunun cevabı burada. Radyo biraz da bence duygu demek. Yol arkadaşı çünkü size. 20 yıldır azalan ama hala bitmeyen, hala direnen, hala bak birilerine konuşuyoruz şu an. Bu çok kıymetli. Radyonun kıymetini bilen dinleyici sayısı artsın.
1: Amin.
2: Duygum bu benim, temennim de bu.
1: Çok güzel.
2: Allah razı olsun.
1: Peki Selman, şimdi dilersen programın son sorusunu yönelteyim sana.
2: Buyur lütfen.
1: Şimdi misafirimiz var bayram özel programında Diyanet Radyo aracılığıyla bizleri dinleyen gençlere, ailelere ve tüm dinleyenlere gönlünden geçen en samimi bayram mesajın nedir diye sorsam neler söylemek istersin?
2: Allah sizi bayrama eriştirdiyse bayramın hakkını vermek için birilerinin ziyaretinde bulunma tavsiyesi. Hı hı. Bu uzak şehir olur ki geçtiğimiz Ramazan ayında ben ailemin yanına gidemedim. Yani hem süre azdı hem işlerim vardı ve gidemedim. Bunu anlayabiliyorum. Ama bayram mesajın ne sorusunun tek cevabı bizi sevdiklerimizle buluştursun. Çünkü buluşunca anlamlanıyor. Yoksa birbirinden kopuyor. Ve şunun gibi düşün. Orucu herhangi bir sağlık sebebiyle tutamayan biri. Oruç tutmadığı için en kötü tarafını söylüyorum. Mevsimden çıkıyor. Herkes oruçsuz zannediyor. Önce gizlide, sonra açıkta yemeye içmeye başlıyor. Kaybettiği şeyi belki de hiç fark etmiyor. Hele ki oruçsuzların sağladığı rahatlık varsa. Buna benim bir tenkitim yok. Mevsimden çıkmaya atıfta bulunuyorum. Bizi bayram, atalarımızın, ecdadımızın yaşadığı gibi aynı duyguda birleştirmeyecekse, ki pek çok firmanın da reklam filmi bayramda en iyisi olur değil mi?
1: Evet.
2: Yani gözümüzden yaş gelir ya o reklam filmini izlerken. Çünkü duygu yüklüdür bayramlar. Birleştirir, buluşturur, kavuşturur, hasreti giderir, duygulandırır, ağlatır vesaire. O yüzden benim bayram mesajım, Rabbim bayramı bayram gibi dileyenlerin gönlünde bayram etsin.
1: Amin diyorum ben de.
2: Allah razı olsun.
1: Şimdi Selman, bizim gelen bütün misafirlere hazırladığımız 3 tane kelime var.
2: Hmm.
1: Şimdi sana da 3 tane kelime hazırladık.
2: Eyvah, hazırlığım hiç yok.
1: Zaten amaç bu.
2: Hay Allah, hazırlıksız çok boşa düştüm. Yakalamak. Çok boşa düştüm. Evet. Sorularda cevap verebildim bir şekilde inşallah. Alayım kelimelerimi.
1: Hazır mısın?
2: Lütfen.
1: Birinci kelimemiz ses.
2: Oo, ses, sesin karşılığı. Aman Allah'ım, nasıl bir zoraki bir yere geldim. Bununla ilgili söyleyebileceğim belki bir paragraf var. Bir cümleyle karşılamam lazım gelirse. Sesin karşılığı benim için hayat. Çünkü söylemem lazım.
1: Tabii ki.
2: Ben işitsel biriyim. 15-20 gün, bir ay, seneler sonra şuradaki kaydımızı bize sorsan ve sanki o gün ne konuştuk? Ben senin sesinden, buradaki seslerden orayı hatırlayabilirim. Her yere sesle yolculuk yapıyorum. Görsel daha az oluyor bende. O yüzden ses benim için hayat demek. Sesimiz kesilirse hayat da bitmiş olur.
1: Allah sesine zeval vermesin.
2: Amin, Allah razı olsun.
1: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz ekran.
2: Sese hayat dediysek ekran ne diyeceğiz? Ekran varlık sebebim benim. Varlık sebebim. Bunun için yaratıldım iddiasından af dileyerek söylüyorum. Ama ben kendimi konumlandırmaya, orada olmaya, orada olabilmeye çabalıyorum. Oradaki varlığı yitirirsem, bu bir kürsü benim için. Kürsüde büyük iddialı sözlerle mahcubiyet yaşamaksızın, amacıma, ruhuma, dünyama, dünüme, yarınıma, ekran vasıtasıyla Allah bana hizmet etmeyi nasip etsin.
1: Amin. Teşekkür ediyorum. Üçüncü kelimemizi duymak ister misin?
2: Çok merak ediyorum.
1: Zor bir kelime ama.
2: Belli zaten, sesten, ekrandan, tamam köşedeyim, sıkıştım şu an, buyurun.
1: Ama bu kelimeler seni ifade ediyor.
2: Allah razı olsun.
1: Üçüncü ve son kelimemiz söz.
2: Of. Söz. Söz eşittir bende derinlik demek. Herkes söz söyleyebilir. Çünkü birkaç yaratılışta fonksiyonunu yerine getiren uzuvlarımız var. Sesle söze dönüşüveriyor. Söz ağızdan çıkıyor. Amma ve lakin derinliği yoksa karşı tarafa değmiyor. O yüzden ben derinlik diyerek karşılık vereyim.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz var. Bayram özel programımızın konuğu, sunucu yapımcı Selman Tuna kardeşim oldu. Şimdi Selman, isterim ki programı senin kıymetli cümlelerinle kapatalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersin?
2: Evvela davetin için çok teşekkür ederim. Davetin diyerek biz de aramızdaki hukuku, samimiyeti, ünsiyeti belirtmiş oluyoruz. Uzun zamandır beraber çalışıyoruz, beraber bir yolculuktayız. Sana ve tüm Diyanet Radyo'nun sesini duymadığımız, yüzünü görmediğimiz, arkada kahramanca mücadele eden kardeşlerime çok teşekkür ederim. Şeref buldum bu programda davetiniz için. Dinleyicilerimize de uzun bir süredir sesle, sözle yolculuk yapıyoruz onlarla. Bilsinler isterim ki merhabam da samimiydi, elvedam da öyle. Bundan sonraki buluşmalarımız Rabbim lütfeder, imkan verir, izin verir, ruhsat verirse yine hasbihal etmek niyetindeyiz. Bu hasbihallerde inşallah gerçek hissiyata ulaşırız. Bu hasbihaller benden size, sizden bana mesajlar taşır. İyi ki varsınız. Biz de sizi dinliyoruz Diyanet Radyo.
1: Teşekkür ediyoruz. Bu arada bir teşekkür unuttum ben. Hemen senin nezdinde bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların da bayramlarını tekrar kutluyorum bu program aracılığıyla, ama yıllardır bu programı, aylardır, haftalardır bu programda bana teknik anlamda destek olan çok kıymetli bir kardeşim var. Samet Korkut. Ona senin nezdinde de çok teşekkür ediyorum. İyi bu akşam da bizlerle beraber bizim programı teknik anlamda yönetiyor. Sağ olsun, var olsun. Tekrar geldiğin için ayaklarına sağlık.
2: Ben
1: çok teşekkür ediyorum.
2: Allah razı olsun. Eksik olmayın.
1: Ve şimdi bir bayram akşamının huzurunda gönülden gönüle kurulan bu güzel muhabbetin sonuna gelirken aynı duada, aynı kardeşlik ikliminde buluşabilmenin huzurunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı'nda paylaşmanın bereketini, vefanın inceliğini ve insanı insana yaklaştıran o güzel duyguların çoğalmasını Yüce Mevlamız'dan niyaz ediyoruz. Misafirimiz Var Bayram özel programında bizlere eşlik eden kıymetli misafirimizi ve gönül frekansında buluşan siz değerli dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramı'nın başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara huzur, ülkemize birlik ve dirlik, hanelerimize bereket, gönüllerimize merhamet getirmesini diliyoruz. Muhabbetin eksilmediği, duaların semaya yükseldiği, kalplerin birbirini unutmadan yaşadığı nice bayramlarda yeniden buluşmak duasıyla hayırlı bayramlar efendim.
0: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.

Allah Resulü Huneyn seferinden dönerken içlerinde Ebu Mahzure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahzure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alaya alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden en güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde onlara, "Yüksek sesinizi duydum mu? Hanginizdi?" diye sordu. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi, kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Efendimiz diğerlerini göndererek Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ona, "Kalk ezan oku," dedi. Kalktı, ancak o an Ebu Mahzure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. Rahatsız olmuş ve bir yandan da öfkelenmişti. Bu duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı ve Efendimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahzure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Rahmet peygamberi onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve göğsünden karnına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah, "Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın," diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. "Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezan okumam için bana izin ver." Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında kalbinde öfke ve nefretten eser kalmayan Ebu Mahzure, bundan sonra Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği perçemindeki saçları ne tıraş ettirdi ne de ayırdı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Merhaba, ben Sakarya'dan Semra. Sordum Sarı Çiçeğe ilahisini istiyorum. Ailem ve tüm Diyanet çalışanlarına gelsin. Sevgiler. Sordum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhaba, ben İzmir'den Esma Nur. Tüm sevdiklerim için Veksel Karani ilahisini istiyorum.

0: Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Uğur Işılak'tan Anadolu Doluyum adlı eser istiyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz.
1: Ben çöller fırtınası, ben anaların yası, ben tarihlerin yoluyum. Ben çöller fırtınası, ben anaların yası,

Oğlunun torunu, ben Çamlı bel, ben boluyum. Ben dünlerin yarını, Köroğlunun torunu, ben Çamlı bel, ben boluyum. Yüreğim çatalcadır, bakışım kartalcadır, ufuklara sevdalıyım. Türkü söyler dillerim, nasırdır ellerim, ben söğütlerin dalıyım. Ben gönüller bekçisi, dertlerin emekçisi.

Selamun Aleyküm Diyanet Radyo. Ben Isparta'dan Abdurrahman. Halil Necipoğlu'ndan "Ben Anneler Hülyasıyım" eserini tüm inananlar için istiyorum.

0: Merhaba, ben Tuğba Şanlıurfa'dan. Mehmet Emin Ay'dan "O Gece Sendin Gelen" ilahisini çalarsanız sevinirim. Teşekkür ederim.
1: Hayırlı yayınlar. Mehmet Emin Ay'dan "Dilekçi" parçasını istiyorum. İyi günler dilerim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Yele İsma, dikkat et, kayma sakın. Tut elimden.
1: Tamam, tuttum. Dur ben de Selma'ya yardım edeyim.
0: Allah senden razı olsun İsma. İyi ki bana senin gibi bir eş nasip etti.
1: Allah senden de razı olsun Cafer. Selma, Selma, bu tarafa gel. Aynı tekneye binelim biz.
2: Hah, gördüm seni. Tamam, geliyorum.
0: Bunca yolun kahrını çektin. Bunca zahmete katlandın. Benimle birlikte ta Mekke'den çıkıp aç susuz Habeş diyarına geldin.
1: Bütün zorlukları bilerek geldim ben Cafer. Allah'a ve Resulüne iman ettim. Bu yolda başıma ne gelecekse razıyım. Yeter ki Allah ve Resulü benden razı olsun. Yolmuş, çileymiş, zahmetmiş. Benim için önemi yok bunların.
2: Eh, geldim. Bana yardım et lütfen.
1: Gel Selma, tut elimi.
2: Tamam.
0: Allah sana iman dolu bir kalp vermiş Esma. Şu deniz nasıl suyla doluysa senin kalbinde imanla dolu.
1: Buradaki herkesin öyle.
0: Elhamdülillah. Bizim teknemiz de dolmuş bu arada. Söyleyeyim de diğerlerine binsinler. Osman, Ebu Seleme, diğerleriyle birlikte şu tekneye binin siz de. Son bir yolculuk daha Esma. Buradan kuzeye doğru 100 fersahtan fazla bu teknelerle gideceğiz. Şu Ayba Limanı'na vardıktan sonra oradan Medine'ye geçeriz.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Allah bu topraklara, bu toprakların yumuşak kalpli ve adaletli kralına rahmet etsin.
1: Amin. Bu zor zamanlarda bize çok yardımcı oldun. Bu toprakların her zaman huzurlu olması için dua edeceğim. Güle güle Habeş diyarı. Allah seni bereketlendirsin.

0: Sonunda geldik. Bak Esma, şurası Medine.
1: Çok şükür Allah'ım. Şehre girmeden biraz dinlensek olur mu Cafer?
0: Olur tabii. Diğerlerini de söyleyeyim. Dostlarım, Medine'ye geldik sayılır. Lakin şehre varmadan biraz dinlenelim derim. Az bir yolumuz kaldı. Güneş tepedeyken yormayalım kendimizi.
2: Haklısın. Bence de biraz dinlenelim. Şehir göründüğüne göre acele etmemize gerek yok.
3: Evet, dinlenelim biraz.
1: Selma, iyi misin?
4: İyiyim, çok şükür. Ama gerçekten çok yoruldum.
1: Gel biz şöyle gölgeliğe geçelim.
4: Tamam.
1: Al biraz su iç hadi.
4: Teşekkür ederim. Elhamdülillah.
1: Çok yorulmuş gibisin Selma.
4: Yo, çok yorulacak ne var ki? 6 üstü 7 günlük deniz yolculuğu.
1: 6.
4: Ha, 6 mı? Demek o kadar az sürmüş. 7 gün olsa gerçekten uzun olurmuş.
1: Ha, haklısın. 7 gün olsa ne yapardık?
4: Değil mi? Çöl yolculuğunda da 10 günden sonrasını saymazsak yorulacak bir şey yok aslında.
1: Öyle tabii. Tepede cayır cayır bir güneş. Geçilecek bir Hicaz çölü. Bir de kaybolan su kuyuları. Ufak tefek şeyler zaten.
4: Evet. Her yolculukta olan sıradan şeyler değil mi?
1: Kesinlikle.
4: Ama benim gördüğüm kuyu gerçekti.
1: Sadece her yaklaştığında o da biraz uzaklaşıyordu.
4: Çok yaklaşmıştım.
1: Kesinlikle öyle. Ama o senden biraz daha hızlı gibiydi.
4: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki yanımdasın.
1: Senden de Selma. Sen de iyi ki benimlesin. Yoksa bu yolculuk benim için daha zor olurdu.
4: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
5: Mekkeli müşriklerin dayanılmaz işkenceleri karşısında Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar nihayet Medine'ye dönmeye başlamışlardı. Uzun süren hasret yıllarının ardından sevdiklerine kavuşmuşlar, Allah'ın Resulü'nü dünya gözüyle tekrar görmenin bahtiyarlığına erişmişlerdi. Medine'deki Müslümanlar yıllarca kendilerinden uzakta kalan dostlarını karşılamış ve bağırlarına basmışlardı. Medineliler, muhacirlerden Habeşistan hatıralarını dinlemek için toplanmışlardı. Rahmet peygamberi de aralarındaydı.
0: Hoş bulduk ya Resulallah.
2: Hoş bulduk.
6: Müsaadenizle ya Resulallah. Uygun görürseniz misafirlerimizi şöyle oturtalım. Anladım. Peki ya Resulallah. Resulullah'ı duydun, hadi hızlıca git. Bahçededir şimdi. Çağırdığını söyle. Dediklerini hazır edip gelsin hemen.
7: Tamam.
6: Hoş geldiniz Cafer. Sizi görmek ne güzel.
0: Hoş bulduk Talha. Sizleri görmek de öyle.
6: Şöyle buyurun. Zübeyir, yardımcı ol lütfen misafirlerimize.
7: Tamam. Osman, Ebu Seleme, buyurun şöyle geçin.
2: Sağ olasın.
8: Tamam. Sağ ol Zübeyir.
7: Sizler de sağ olun.
5: Muhacirler, Ensar kardeşleri tarafından ilgiyle karşılandılar ve ağırlandılar. Yüzler gülüyor, kalpler kaynaşıyordu. Sohbet esnasında rahmet peygamberi onlara yöneldi ve Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz dedi.
0: Elbette ey Allah'ın Resulü. Birçok şeye tanıklık ettik orada. Müsaadenizle karşılaştığım ilginç bir olayı anlatmak isterim.
5: Allah'ın elçisi tebessüm etti ve devam etmesini söyledi. Sahabiler de merak içinde anlatmasını istediler.
6: Evet Cafer, anlat lütfen.
7: Evet Cafer.
0: Sokağa bakan bir gölgeliğin altında oturmuş sohbet ediyorduk. Ebu Seleme ve Osman da vardı.
2: Evet, Mekke'de geçen günlerimizden bahsediyorduk.
0: Tam o esnada yaşlı bir rahibe geçti önümüzden. Böyle siyahlar içinde biri, başının üstünde su testisi taşıyordu. Biraz yürümüştü ki ileride bir gençle karşılaştı. Tam o gencin yanından geçmişti ki geçer geçmez o genç döndü. Hiçbir neden yokken yaşlı rahibeyi birdenbire arkasından itti. Kadıncağız daha ne olduğunu anlayamadan yere düştü.
6: Allah Allah.
0: Sonra kadın hemen yerden kalktı. Hiçbir şey yapmadan gence öylece baktı. Sonra kaşlarını çatarak Ey zalim.
1: Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin
0: dedi.
5: Allah'ın Resulü burada söze girdi ve rahibe doğru söylemiş dedi. Sonra bu sözünü bir daha söyledi. Hazreti Peygamber kafasını kaldırıp orada bulunanların gözlerine baktıktan sonra zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır dedi.
9: Hadislerin hikayeleri.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey kardeşim, sen insanın dışına değil, onun içine, gizli emellerine bak. Bir kabuğun dışının güzelliği, rengi ve kokusu ne kadar güzel ve çekici olursa olsun, içinde tadı yoksa kaldırıp atmaktan başka neye yarar? Her nesneyi yükselten ve yücelten kuvvet onun içinden gelir. İçi yoksa dışı hiçbir işe yaramaz.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

dünyadan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Kaza ve kader gökten baş çıkarınca bütün akıllar kör olur, sağır olur. Kaza gelip çatınca balıklar kendilerini denizden dışarı atar. Yerde kurulmuş bir tuzak, havada uçan bir kuşu bile yakalar. Sen kaza ve kadere uğradıktan sonra başkasına sığınırsan, hiçbir hile seni oradan kurtaramaz.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Sözü yalan dolanla dolu olan kimsenin davranışları da tavırları da cefadır. Etrafına cefa eden kimse insan değildir. Çok uzun yıllar öncesinden beri denenmiş bir söz vardır. Yalancı adamdan vefa beklemez.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Kıymetli Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk değerli hocam.
1: Kıymetli Hocam, dua konusunda kalbin kapılarının aralandığı bu özel anda dua için belirlenmiş özel vakitler var mıdır?
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem hocam, bir müminin dua etmesi, yüce yaratıcının karşısında ona saygı göstermesi, onu büyüklemesi ve ondan bir şey istemesi ile olur. Bunun için evvela günahlarını terk etmesi, tövbe istiğfar etmesi, bütün yücelikleri, bütün övgüleri Allah'a has kılarak Allah'ı hamd etmesi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam etmesi ve duasını içten tevazu ile yalvararak yapması gerekir. Yine bir mümin duasında ısrarcı olmalı. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sizden biriniz dua ettim de Allah kabul etmedi diyerek acele etmediği sürece duası kabul edilir. Onun için devamlı duaya devam etmemiz gerekir. Aynı şekilde duaya ümit ve korku içinde olmamız ve ümidimizi kaybetmeden korkumuzu da her zaman muhafaza ederek dua etmemiz gerekir. Bunlarla birlikte dua her zaman yapılabilirse de bazı vakitler vardır ki o vakitlerde dua yapmak daha makbul, daha kabule layık olarak bize bildirilmiştir. Muhterem hocam, bu vakitlerden biri seher vaktidir. Seher vaktinde Cenab-ı Allah yapılan duaları, yapılan ibadetleri, getirilen istiğfarları kabul eder ve bu bağlamda Yüce Rabbimiz ayeti kerimede şöyle buyurur: onlar geceleri az uyurlar, seher vakitlerinde bağışlanma dilerler. İnşallah bizler de en azından gece vakti kalkıp seher vaktinde, imsak vaktinde, sahur vaktinde, efendim ondan sonra onu takip eden imsak vaktiyle birlikte

0: değil mi? İşte bu bize öğretilmiş çok güzel bir sünnettir. Onun için şöyle görüyoruz ki bazı kardeşlerimiz namazı bitiriyor, ondan sonra hemen kalkıp gidiyor. Halbuki namazımızı bitirdikten sonra, farz namazını bitirdikten sonra varsa sünnet, hani revatip sünnet diyoruz ya, onu da kılalım. Ondan sonra tesbihatımızı getirelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize öğretilen, ondan alınarak bize öğretilen tesbihatı, duaları yapalım. Ve ondan sonra da ellerimizi kaldıralım ve Allah'a dua edelim. İstediğimizi isteyelim, yalvaralım. Bakın günde 5 vakit namaz kılıyoruz. İşte 5 vakitte Allah ile irtibat kurma, Allah ile efendim aramızdaki o iletişimi sağlama vesilesi olan duaya başvuralım. İşte değerli hocam, elbette ki dua için mutlaka uyulması gereken bir zaman ve bir mekan yoktur. Ancak her zaman dua edebileceğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'deki şu ifadeleri unutmayalım. Akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin. Yani namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd ancak ve ancak Allah'a mahsustur. O zaman biz de hem namazımızı kılarak, hem tesbihatımızı yaparak, hem hamdimizi getirerek Allah'a ibadet etmenin, ona dua etmenin öneminin farkında olalım. Yine değerli hocam, biraz önce söylediğimiz gibi değerli hocam, seher vaktinde dua daha bir makbuldür. Yüce Rabbimiz özellikle şöyle buyurur. Onlar, Rabbimiz biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayan ve infak edenler ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Bir başka ayeti kerime de şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Onlar geceleri az uyuyanlar, seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Kısaca ayetlerden ve hadis-i şeriflerden anladığımıza göre muhterem hocam, duaların kabul edileceği bazı özel vakitler vardır. Her zaman dua edebileceğimiz gibi bu vakitlerde duaları çoğaltmamız gerekir. Nedir bunlar? Ramazan geceleri, Arafat vakfesinde, Berat ve Kadir gecelerinde, Cuma günlerinde ve Cuma'nın gecesinde ve gündüzünde, aynı zamanda seher vakitlerinde, ezan okunduğu vakit, kamet getirildiğinde, farz namazlardan sonra dua etmek çok önemlidir. Yine yolcunun duası makbuldür. Yola çıkan kimseler dua ederler. Hasta kimselerin duası makbuldür. Onların da duasını istemek ve bu şekilde Rabbimize iltica etmek her zaman bizim için çok önemlidir.
1: Kıymetli hocam, bu özel zaman dilimlerinin yanında her zaman da dua edebileceğimizi ifade ettiniz. Bununla birlikte insan bazen uykuya dalacağı zaman dilimlerinde kendisiyle olan o günün muhasebesini yapabiliyor ya da yatalak hasta olabiliyor. Bir kişinin yatarak dua etmesinin hükmü nedir?
0: Değerli hocam, dua öyle bir ibadettir ki Rabbimize kendimizi arz ettiğimiz zaman dilimidir. Bunun için herhangi bir vakit yoktur. Bunun için herhangi bir zaman önemli değildir. Elbette ki bazı zaman dilimleri daha çok ön plana çıkmıştır. Elbette ki bazı yerler, mesela Kabe'nin karşısında dua etmek çok önemlidir. Ancak insan her an Rabbi ile baş başa kaldığı için her istediği vakit, her istediği şekilde dua edebilir. Ondan dolayı ayakta, oturarak veya yatarak Allah'ı zikretmekte, Allah'a dua etmekte bir sakınca yoktur. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken bile Allah'ı zikrederler. Allah'ı hatırlarlar, Allah'ı tesbih eder ve anarlar. Bera bin Azib'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi

0: ve sellem yatağına uzandığında sağ tarafı üzerine yatar ve şöyle dua ederdi: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim, işimi sana ısmarladım, yüzümü sana çevirdim, rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım, sana karşı yine senden başka sığınacak yoktur, indirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Aynı sahabi, Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şöyle dediğini nakletmişti: Ey Bera, yatağına gireceğin zaman namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine yat ve bu duayı oku. Bu duanın sözleri yatmadan önceki son sözlerin olsun. Değerli hocam, buradan anlıyoruz ki duanın elbette ki belli bir özel vakti, belli bir özel mekanı yoktur. Bir mümin her zaman, her yerde, her şekilde dua edebilir. Ancak tekrar ifade edelim, bazı zaman dilimleri, bazı mekanlar dua etmek için daha önem arz eden yerlerdir. Özellikle programı bitirmeden önce cuma günü gecesinin ilk vaktinden gündüzünün son anına kadar her an dua etmek gerekir. Bilelim ki orada bir eşref vakti vardır. O vakitte duamız müstecab olur. Rabbim duası müstecab olanlardan eylesin.
1: Amin. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Efendim, yeni bir programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

Hüsnü Hal. Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi, bulutlarla kapanık evlerin bacası.

köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Kaldırımlar çilekeş, yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur, ses kesilince sesi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Biz ancak kendi dinimize uyarız.
2: Dediklerimizi yapmadıkça ne sana inanır ne de tabi oluruz.
3: Bizler doğru yol üzerindeyiz.
4: Peygamberimiz onları Allah'a iman etmeye davet etti. Bildikleri konularda Allah'a isyan etmemeleri, ederlerse ahiret azabına uğrayacakları konusunda onları uyardı. Bunun üzerine şöyle dediler:
3: Ey Muhammed, bizi korkutmaya kalkma.
2: Bil ki bizler Allah'ın oğullarıyız.
5: Allah'ın en sevdiği kişiler bizleriz.
6: Şu an Ümeyye'nin korumasında olmasaydın buradan evine sağ salim dönemezdin.
7: Sen beni tavaftan men et bakalım, neler oluyor? Bir daha Medine'den geçen Şam ticaret yolunu kullanabiliyor musun?
8: Sen lütfen sakin ol. Bağırdığın adam Kureyş'in ileri gelenlerinden.
7: Bırak Allah aşkına. Yaptığı terbiyesizliğe bak. Allah'ın evini ziyaret edenleri bundan alıkoymak hangi kitapta yazıyor?
1: Siz bizim içimizden soylu mevkide bulunan birine yardım etmeye kalkıştınız ve ona sığınacak bir yurt verip onu savundunuz. Bu sizin için utanılacak bir durumdur. Bizimle onun arasına girmeyin. Allah'a yemin ederim ki eğer onunla mücadele etmez ve onu şehrinizden sürüp çıkarmazsanız, savaşçılarınızı öldürmek ve kadınlarınızın iffetini çiğnemek için üstünüze yürüyeceğiz. Bu mektupları sahiplerine ulaştırıp verdikleri cevaplarla geri dön. Mekke'den kaçan asileri barındırmanın bedelini ödeyecekler. Hem de en ağır şekilde.
0: 41. Bölüm.
4: Kureyş'ten gelen mektup Ensar'ın eline geçtiğinde Müslümanlar hiç tereddüt etmeden red cevabı verdiler. Onlar zaten Resulullah'ı şehirlerine davet ederken bu riski de göze almışlardı. Müslüman olmayan Araplar bu mektup dolayısıyla endişelenseler de Medine'deki çoğunluğu oluşturan Müslümanlarla yaptıkları anlaşma dolayısıyla Mekke'ye olumlu bir yanıt veremediler. Medineli Araplardan da ümitlerini kesen Mekkeli müşrikler bu sefer Yahudilerle bir takım gizli anlaşmalar yapma yolunu seçtiler. Medineli Müslümanlara yönelik de bir takım ekonomik önlemler aldılar.

0: sonra Recep ayında Abdullah bin Cahş'ın kumandasında bir askeri birlik oluşturdu. Bu birliğe katılanların çoğunluğunu muhacirler oluşturuyordu. Sabah namazının ardından peygamberimizin yanında toplandılar. Resulullah Übey bin Kâb'a yazdırdığı mektubu iki gün yol aldıktan sonra açmak üzere Abdullah bin Cahş'a verdi.
1: Emredersiniz ya Resulallah, ne tarafa gideceğiz?
0: Peygamberimiz Necid tarafına doğru git dedi. Kısa bir süre içinde toparlanan birlik yola çıktı.
2: Şurada konaklayalım mı?
3: Evet.
2: Hayvanlar yoruldu.
1: Burada dinlenelim. Hem peygamberimizin bahsettiği kuyuya da geldik. İki gün yol aldık. Artık mektubunu açabiliriz.
3: Saad, okur musun mektubu?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektubu aldığınız zaman Mekke ile Taif'in arasındaki Nahle Vadisi'ne ininceye kadar Allah'ın ismi ve bereketiyle yürü. Arkadaşlarından hiçbirini seninle birlikte gelmeye zorlama. Nahle Vadisi'ndeki Kureyş kervanını gözetle ve gördüklerini bize bildir.
3: Arkadaşlar, peygamberimiz bana Nahle'ye kadar gidip oradaki Kureyş kervanı ile ilgili bilgi edinmemi emretti. Sizden hiçbirinizi zorlamıyorum. Gelmek istemeyen dönüp gitmek de serbesttir.
4: Biz işittiğimiz emirlere isyan etmeyiz. Resulullah'a da, onun üzerimize komutan tayin ettiği sana da itaat ederiz.
5: Nereye istersen Allah'ın bereketiyle yürü. Arkandayız.
0: Böylece tüm birlik Nahle'ye doğru yola çıktı. Bir müddet sonra kuru üzüm, deri ve diğer ticaret eşyalarıyla yüklü bir kervanla karşılaştılar. Bu aradıkları Kureyş kervanıydı. İslam Birliği ne yapacakları konusunda kararsızdı.
1: Pekala, ne yapacağız? Yani kervanı durdurup mallarını ele mi geçireceğiz yoksa bırakacak mıyız?
6: Bugün Recep ayının son günü. Haram aylarda kan dökmek yasak.
1: Ama bırakırsak da harem sınırına gidecekler. Yine elimizden kaçıracağız.
7: Allah'ın yasaklarını çiğnemeyi hiçbirimiz istemeyiz. Ama bunları bırakırsak da hiçbir kazancımız olmayacak.
1: Tüm malımızı Mekke'de bırakmak zorunda kaldık. Şimdi bizim mallarımızla ticaret yapıyorlar. Burnumuzun dibinden gelip geçmelerine izin mi vereceğiz?
8: Bence saldıralım.
1: Bence de.
9: Niyetimiz Allah'ın rızası uğrunda çarpışmak. Hadi yürü.
10: Baskın yedik.
11: Toparlanın, bir araya gelin.
10: Yanımızda yeterli miktarda silah da yok. Ne yapacağız?
12: Kıymetli malları biri kaçırsa bari.
10: Mümkün değil. Etrafımızı sardılar.
13: Kılıçlarınızı sıyırın, oklarınızı çıkarın. Ne kadarıyla baş edebilirsek.
0: Kervanı ele geçiren Müslümanlar içlerinden iki kişiyi de esir ederek Medine'ye geldiler. Bu şekilde geldiklerini gören peygamberimiz hayal kırıklığına uğradı ve "Ben size haram aylarda savaşmayı emretmemiştim," dedi. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları yaptıklarına son derece pişman oldular.
1: Mahvolduk biz. Nasıl yaptık bunu? Ya Allah hakkımızı azap ayeti indirirse?
14: Kureyş müşrikleri de Muhammed ve arkadaşları haram ayda kan döktüler. Adamlarımızı esir ettiler diye söyleniyorlarmış.
1: Mahvolduk biz. Nasıl yaptık bunu?
6: Allah bizi affetsin. Kötü bir nüfuzcu.
15: İstişare ettik ve saldırının uygun olacağını düşündük.
0: Müslümanlar böyle üzülürken bir ayeti kerime ile gönüllerine su serpildi. Bakara suresinde Yüce Rabbimiz şöyle diyordu. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerinin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. Nahle vakasıyla Müslümanlar ilk ganimetlerini elde etmiş oldular. Peygamberimiz ganimetlerin paylaşımı ile ilgili ayet inen

0: ne kadar bunları dağıtmadı. Bu olay esnasında esir alınanlardan biri olan Hakem bin Kaysan bir süre Müslümanların yanında kaldı. Bu süre zarfında Peygamberimiz ona uzun uzun İslamiyet'i anlatıyor ve Müslüman olmasını umuyordu. Yine böyle bir konuşma esnasında Hazreti Ömer dayanamayıp şöyle dedi.
1: Ey Allah'ın Resulü, bununla konuşarak kendini yoruyorsun. Bu hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bana müsaade et, onu annesinin yanına, cehenneme göndereyim.
0: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in sözlerini aldırmayarak onunla konuşmaya devam etti. Sonunda Hakem İslam'ı kabul etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer yaptıklarına pişman oldu.
1: Peygamber aleyhisselam benden daha iyi bilirken nasıl böyle şeyler söylerim? Bak, adam Müslüman oldu. Gerçi gayem sadece Allah'ın ve Resulünün rızasını kazanmaktı. Ama bir daha dikkatli olmalıyım.
0: Hakem peygamberimizin yanında Medine'de kaldı. Diğer esir ise serbest bırakıldı ve Mekke'ye döndü. Ashab-ı kiramın hasretle beklediği sohbet saatlerinden biriydi. Mescid-i Nebevi'de vakit namazı kılınmış, Resulullah'la arkadaşları muhabbet ediyorlardı. Allah Resulü, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurunca, muhacir ve ensar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular.
2: Ya Resulallah, sadaka verecek mal bulamayana ne dersin?
0: Peygamberimiz eliyle emek verir çalışır. Hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir dedi.
2: Ya buna gücü yetmezse ne dersin?
0: Peygamberimiz ihtiyaç sahibi darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur dedi.
3: Ya buna da gücü yetmezse ne dersin?
0: Resulullah iyiliği ve hayrı ister dedi.
3: Bunu da yapamazsa ne dersin?
0: Kötülükten uzak durur, bu da bir sadakadır diyerek sadakanın ne kadar geniş kapsamlı olduğunu anlattı. Sahabe-i kiram yapabilecekleri her hayrı öğrenmek ister ve öğrendikleri her şeyi hayatlarına geçirirlerdi. Abdullah bin Mesud söz alarak şöyle sordu.
4: Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir?
0: Resulullah seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman dedi.
4: Sonra hangisi?
0: Peygamberimiz yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen cevabını verdi.
4: Peki sonra hangisi?
0: Resulullah komşunun karısıyla zina etmen dedi ve şöyle devam etti. Yedi helak edici şeyden sakının.
2: Ya Resulallah, bunlar nelerdir?
0: Şöyle cevap verdi. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnat etmektir. Peygamberimize gönülden bağlı olan Müslümanlar onun sözlerini dikkatle dinler, yasaklar konusunda son derece titiz davranırlardı. Peygamberimiz birkaç gün göremediği arkadaşlarını mutlaka sorar, soruşturur, onların bir sıkıntısı varsa giderirdi. Bazen de bir sebep aramadan onları ziyarete gider, gittiği haneler onun teşrifiyle şenlenirdi. Yine bir gün amirin evine gitmişti.
5: Anne, anne, dışarı çıkabilir miyim?
6: Abdullah, biraz bekle. Yanıma gel. Bak sana ne vereceğim.
0: Resulullah, annenin oğluna ne vaat ettiğini öğrenmek istemişti. Çocuğa ne vereceksin diye sordu.
6: Ona hurma vereceğim.
0: Peygamberimiz eğer çocuğa bir şey vermeseydin bu söz amel defterine bir yalan olarak yazılacaktı dedi. O her hareketiyle Müslümanlara örnek oluyor, her sözüyle İslam ahlakının temelini oluşturuyordu.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar

Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Çekme hiç gürsinelikten haşyet. Kulun aç kor mu veliyün nimet? Fakirlik seni hiç korkutmasın. Nimetin sahibi olan Allah kulunu hiç aç bırakır mı?

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.